0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bir kez daha sizlerle beraber olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bugün her hafta olduğu gibi İncil'in yeni bir bölümü üzerinde konuşmaya başlayacağız. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşacağız. Özel bir mektuptur. Aslında bir şekilde mevcut coğrafyamızın içerisinde yer alan bir topluluğa, topluluklara yazılan bir mektuptur. Bu anlamda özel bir mektup olarak karşımızda. Mark'la beraber bugün bu mektubu biraz inceleyeceğiz. Yaklaşık olarak milattan sonra 51-53 yılları arasında yazılmış bir mektup. Kime yazıldı, kim tarafından yazıldı diye başlayalım istersen Mark.
1: Tabii ki. Galatyalılar mektubu Pavlus'un yazdığı en önemli mektuplardan bir tanesi. Yazıldığı kitle ise aslında tartışma konusu. Çünkü iki tane ana teori var. Yani bu bahsedilen Galat veya Galatya bölgesi neyi kastediyor diye. Bu teorilerden bir tanesi politik Galatya. Yani o dönemde iller politik sınırlar içerisinde bulunuyordu Roma Devleti'nde. Politik ili kapsayan Galatya ilini kastediyor olabilir diyen düşüncedir. O zaman bu teoriye göre işte 49-50 yıllarında bugünkü Isparta veya Konya civarlarında var olan topluluklara yazılmış olan bir mektup olabilir. Eğer böyleyse mektubun hedef kitlesi daha çok Yahudilikten gelen Hristiyanları kapsamaktadır. Ve Pavlus'un bu yöreleri özellikle ilk yolculuğunda ziyaret ettiğini biliyoruz. O zaman bu teoriye göre Pavlus bu ilk yolculuğunu yaptıktan sonra İşte Konya'da bulunan, Pisidya Antakya'sında bulunan, Derbe, Listra'da bulunan bu kiliselere Galatyalılar mektubunu yazmış olabilir. Bu birinci teori ve eskiden benim başvurduğum veya düşündüğüm, kabul ettiğim teori buydu ama zamanla benim görüşüm de değişti. İkinci görüş, şu anki sahip olduğum görüş ama dediğim gibi bu tartışma konusu. İlla da birini veya diğerini seçebilirsiniz ama mesaj açısından pek fazla mektubu etkilemiyor açıkçası. İkinci teori ise bunun politik bir Galatya değil, daha çok oradaki Galatya kelimesinin coğrafik bir belirteç olarak kullanıldığına ilişkindir. Bu böyleyse o zaman buradaki hedef kitle Ankara veya civarında yaşamış olan topluluklara yazılmış bir mektup olduğunu öngörüyor. Biraz daha geç bir tarihte, belki 56 yıllarında yazılmış olabileceği düşünülüyor. Ve hedef kitle o zaman Yahudilikten gelen Hristiyanlardan ziyade orada oturan yerel halklar, özellikle Galatlılara yazılmış bir mektup olabildiği düşünülüyor. Galatlılar kimdi? Galatlılar aslında Anadolu'da Avrupa'dan göç etmiş, Anadolu'da yerleşmiş olan bir halktı. Zamanında Roma Devleti'ne karşı savaş açmış, kaybetmiş ve daha sonrası Roma emperyalizmi tarafından kendi bünyelerine alınmış bir halktı. Galatlılar aslında toplumda asi tipler olarak biliniyorlardı. Oldukça içkicilerdi ve bir şeyle de tanınıyorlardı. Çok değişkenlerdi. Yani çabuk fikir değiştiren bir halktı. Bundan dolayı belki Pavlus onları da eleştirmektedir mektubunda. Çünkü mektubunda bir şey görüyoruz. Bir şekilde bu kitle Mesih'i kabul etmiş ama daha sonra Mesih'in yeterli olmadığını, bir şekilde Yahudi ve şeriat geleneklerine tekrar dönmek istemişler veya bunları benimsemek istemişler ve Pavlus onları bu değişkenlikten ötürü eleştirmektedir.
0: Elbette aynı zamanda bununla beraber Galatya'daki kiliseye Yahudi kökenli Hristiyanlar tarafından da bir baskı uygulandığı da görmek mümkün mektup içerisinde. Hatta Galatyalılar 6. bölüm 12. ayete baktığımızda şöyle diyor. Diyor ki bedende gösterişe önem verenler yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Dolayısıyla bu bir anlamda bedende bir gösteriş söz konusuydu. Onlar kendi inançlarını, inanç sistemlerini bir şekilde görsel bir takım dünyasal ve görsel temellere dayandırma amacı da güdüyorlardı. Aslında Galatya Kilisesi'nin düştüğü bu hata günümüzde de çok yaygın. Birçok kilisede ya da inanç grupları içerisinde de benzer bir şey görüyoruz. Biz daha elle tutulur, gözle görülür bir takım donelerle inancımızı ortaya koymaya ve bununla daha bir anlamda daha inançlı, daha imanlı görünmeye gayreti içerisindeyiz. Ama Pavlus bir anlamda bu mektup içerisinde bütün bu yargıları ortadan kaldırıp aslında kurtuluşun ana temelinin, ana mesajının Mesih'e olan imanla söz konusu olduğu üzerinde de duruyor.
1: Evet ve şunun altını da çizmemiz lazım. Yani bu durum sadece Galatya Kilisesi'nde yaşanmıyordu. Yani birçok kiliseyi etkiliyordu. Bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümü okuyacak olursak orada bir konsülün düzenlendiğini Yeruşalim'de özellikle bu konuyu konuşmak için. Yani İsa'yı izlemek istiyorsak yasanın kurallarını, şeriatın geleneklerini de tutmamız gerekiyor mu sorusunu cevaplamak için. Çünkü ilk başta ilk İsa'ya iman eden kitle daha çok Yahudiydi ama Yahudi olmayanlar iman etmeye başladığında o zaman bir soru oluştu. Yani tamam onlar iman etti, onlar vaati ortak oldu. O zaman onlar da işte sünnet edilmeli, onlar da şabatı tutmalı, onlar da işte belirli yemek kurallarını uygulamalı şeklinde. Bazı
0: Musa'nın yasasında geçen bir takım uygulamaların aynı şekilde devam etmesi gerektiği yönünde.
1: Dolayısıyla hem İsa Mesih'i izlemek ama İsa Mesih'i tam anlamıyla izlemek istiyorsak o zaman bu kuralları da tutmalıyız şeklinde bir baskı uygulanmaya başlandı. Özellikle Yahudi olmayan yeni imanlılara ve bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümde elçiler bir konsül, bir meclis düzenledi ve orada İşte bunu biz yeni Yahudi olmayan imanlardan istemeli miyiz, istememeli miyiz diye bir konu açıldı. Ve en sonunda yok biz onların işte bu şeriat geleneklerini ve sünneti tutmalarını istemeyeceğiz şeklinde bir karar oluşturuldu. Dolayısıyla Galatya Kilisesi'nde olan olay sadece Galatya'da yaşanmıyordu. Bundan
0: genel
1: etkilenen,
0: bir sorundu.
1: Genel bir sorundu. Yani birçok kilisede görünen sorunlardan bir tanesiydi bu.
0: Tabii Galatyalılar mektubu okuduğumuzda en öne çıkan bu yiyecek içecek gibi sorunlardan ziyade en çok öne çıkan konulardan bir tanesi bu sünnet konusuydu. Çünkü bir şekilde Yahudi olmanın, Tanrı halkı olmanın bir işareti olarak bu ortadaydı. Eski antlaşmada işte Tanrı'nın buyruğu uyarınca her doğan doğan erkek çocuk 7 günlükken sünnet ediliyordu. Bu bir işaret, bedeninde bir işaret olarak taşıyordu bunu. Tanrı'nın halkının bir göstergesi olarak. Dolayısıyla işte bazı az önce konuştuğumuz düşüncelere sahip kimselerce sünnetin Yahudi kökeninden olmayan diğer uluslardan olan Hristiyanların da aynı uygulamayla Tanrı'nın halkının bir üyesi olabileceği yönünde bir öğretiş vardı. Ama gerçekten Galatyalılar mektubu tıpkı Romalılar mektubunda olduğu gibi aslında Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan özellikle Protestan kiliselerinin inanç bildirgelerine temel oluşturan iki önemli mektuptan bir tanesi.
1: Ve aslında burada güzel bir noktaya değindin. Galatyalılar mektubu Romalılar mektubuna çok benziyor. Romalılar mektubu da zaten Pavlus'un geç bir dönemde yazdığı mektuptur. Onun için dedim ya zamanla benim görüşüm de değişti. Galatyalıların daha geç bir tarihte yazıldığını düşünüyorum. Romalılar mektubuna bakacak olursak zaten Pavlus orada çok ilginç bir argüman kullanıyor 4. bölümde. Diyor ki İbrahim nasıl aklandı? İman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani imanla kendisi salih kılınmış oldu ve bu belirti veya bu cümle Tanrı tarafından yapılan bu cümle İbrahim'in sünneti öncesinde verilen bir cümle. Dolayısıyla orada görüyoruz ki İbrahim sünnet olmadan önce Tanrı tarafından salih kılınmıştı.
0: Evet, Galatyalılarda da bir kez daha bunu yeniliyor Pavlus bu düşünceyi. Özellikle 3. bölüm 11. ayette çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Şöyle diyor ayet, diyor ki Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır.
1: Evet. Ya burada vurgulamamız gereken konu kurtuluşun nasıl elde edildiği. Yani kurtuluş tamamen Tanrı'nın lütfu sonucu bize verilen bir armağan. Hiçbir şekilde kendi çabalarımızla elde ettiğimiz bir şey değil. Yani ben bir örnek kullanıyorum aslında Galatyalar mektubunu anlatmak için. Halamın iki çocuğu var. Bir tanesi evlat edinmiş bir çocuktur. Hindistan'dan evlat edindiler onu. Şu aralar herhalde 14-15 yaşlarında olması gerek ama evlat edindiklerinde Hindistan'a uçtular ve orada sanırım 18 aylık 19 aylık civarındaydı onu evlat edindiklerinde ama bir kimsesizler yurdunda yaşıyordu ve 18-19 aylık olmasına rağmen 4-5 aylık bir çocuğun vücuduna sahipti. Neden? Çünkü yemek vermiyorlardı, zayıf düşmüştü, bayağı kilo kaybetmişti, henüz yürümeyi bilmiyordu. Birçok açıdan gelişimde gerilemeler vardı. Ama ne oldu orada? Halam, onun kocası o çocuğu gördüler ve yürekleri sızladı, acıdılar. Ve onu oradan kurtarıp kendi ailelerine dahil ettiler. Şimdi bu tamamen halamın lütfu ve sevgisi sonucunda yapılan bir eylem. Bu kurtarış diyelim. Fakat daha sonrasında eve geldiklerinde kendisi bir aile üyesi, yani halam ölecek olursa, onun eşi ölecek olursa mirasa ortak da olacaktır kendisi ama hiçbir şekilde halam ona demiyor. Şimdi bu kuralları uygulaman lazım. Aksi takdirde seni aile dışı edeceğim şekilde. Böyle bir yaklaşım olmaz. Yani o çocuk hiçbir şekilde bunu hak edecek bir şey yapmadı. Bu tamamen halamın inisiyatifi ve lütfuyla bir kurtarış oldu o çocuğun hayatında. Dolayısıyla aslında Paulus'un bir nevi bu mektupta anlatmak istediği şeylerden bir tanesiydi bu. Yani eğer biz bir şekilde şeriatçılığa dönüyorsak, gelenekçiliğe dönüyorsak, kuralcılığa dönüyorsak bir nevi Tanrı'nın lütfunun yeterli olmadığını söylemiş oluyoruz ve o zaman çok tehlikeli sulara giriyoruz.
0: Evet, yani özetleyecek olursak mektubun yazarı çok açıktır. Zaten Paulus tarafından kaleme alınmış bir mektuptur. İki temel görüş var, bakış açısı var. Milattan sonra
1: 50 yılı.
0: 50'li yıllarda yazılmış.
1: Biri daha geç, 56-57.
0: 56 olarak da düşünülen bir dönem var. Ve iki temel görüş var ki bir coğrafi açıdan bir Galatya bölgesine yazılmış yahut da işte Yahudiliği benimsemiş Hristiyanlara tarafından yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biraz yazılış amacı üzerinde konuşmaya başladık ama bunu biraz daha derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Dilersen bu derinliğe ve bu kutsal kitabın bu özel bölümünün ana hatlarına girmeden önce kısa bir araya gidelim. Ardından kesmeden bu bölümü tamamlamış oluruz diye düşünüyorum.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz sevgili Mark'la beraber. Hatırlatmak isterim, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Hem sorularınız hem görüşleriniz bizim için değerlidir diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde biraz girdik aslında o konunun özüne ama bu mektubun yazılış amacı üzerinde biraz daha derin derin konuşalım istiyorum bu bölümde.
1: Evet, yani aslında Paulus'un bu mektubu yazması nedeni nedir? Demin aradan önce dediğimiz gibi geleneklere dönmek isteyen, şeriata dönmek isteyen bazı imanlılar vardı kilisede ve Paulus onları azarlıyor. Neden? Çünkü eğer ki geleneklere dönüyorsak, eğer ki şeriata dönüyorsak bununla denemiş oluyoruz. Yani bir nevi sanki Mesih'in kendisi yeterli değil. Yani Mesih'in yanı sıra başka şeylere de boyun eğmeliyiz, başka şeylere güvenmeliyiz. Ve burada çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer ki Mesih yeterli değilse hayatımızda o zaman ne diyoruz? Yani Mesih'in yolu değil, ben aslında kendi yolumun ardından, benim hoşuma giden şeylerin ardından gidiyorum.
0: Ya da beni tatmin eden şeylerin ardından.
1: Veya beni tatmin eden şeylerin ardından gidiyorum. Dolayısıyla bu ana düşünceyi aslında bütün mektubu kapsıyor. Şimdi mektubun kendisine geldiğimizde mektubun kendisinde 3 tane ana kısım var. Birinci kısım Paulus'un kiliseye azarı. Bunlar ilk 2 bölümü oluşturuyor mektupta. İkinci kısım yasanın amacını ve doğasını anlamak üzerine yazılmış bir kısım. O da 3. ve 4. bölümü kapsıyor. Ve son kısım, 3. kısım 5. ve 6. bölümleri kapsıyor mektupta. Kutsal ruhun amacı ve doğasını anlamak. Ve bu da çok önemli. Yani eğer ki biz Mesih'te yürümek, Mesih'te yaşamak istiyorsak o zaman kutsal ruhun kimliğini, hayatımızdaki rolünü ve amacını da anlamamız gerekiyor.
0: Ve bu aslında saydığın 3 temel nokta bir anlamda Hristiyan ilahiyatının da temelini oluşturuyor. İlk bölümde biraz konuştuk bunun üzerinde. Ve özellikle reform hareketlerinin başlangıcında büyük bir temel oluşturan Romalılar mektubuyla beraber büyük bir temel oluşturan bir mektup. Dolayısıyla Paulus hem Romalılar mektubunda hem Galatyalılar mektubunda bu temel iman temelini oluşturan, imanın temelini oluşturan ya da kurtuluşu getirecek asıl şeylerin temelini oluşturacak noktaları bize sunmaktadır.
1: Evet ve bu konu o kadar önemli ki aslında Paulus normalde bir girişle başlar mektuplarına, hani topluluğa yönelik selamlar vesaire, ama onu bile kısa kesiyor. Yani direkt konuya giriyor çünkü onun için o kadar önem taşıyan bir konudur bu. O zaman ne oldu? Yani kilisede müjdeyi çarpıtmak isteyenler var. Dolayısıyla kimileri diyor ki işte Mesih'in lütfu yeterli değildir. Evet tamam, Mesih'in lütfu gerekli hayatımızda ama lütufun yanı sıra işte kurallar da gerekli, geleneklerle gerekli. Belki bazıları düşünüyor ki yani Paulus'un öğrettikleri iyi ama yeterli değil. Yani biz bir şekilde inancın tüm doluluğunu size verelim diyen öğretmenler de olabilir. Hani hahamlarımız şöyle şöyle demiştir, böyle böyle yapmalıyız, atalarımız böyle böyle yapmıştır şeklinde. Onun için ilginç bir şey diyor Paulus 1. bölümde. Diyor ki sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Yani Paulus'a göre bu tamamen değişik bir müjdedir veya Mesih'in müjdesini çarpıtmaktır. Ve ister biz ister gökten bir melek sizi bildirdiğimize ters düşen bir müjde belirsin diyor. Lanet olsun ona diyor. Yani oldukça sert bir ifade kullanıyor.
0: Evet, alışılagelmişin dışında aslında Paulus'un mektuplarında hitabı içerisindeki en sert ifade olarak karşımıza çıkan noktadır bir lanet okuma. Kaldı ki Paulus'un kendisi bütün öğretilerinde aslında lanet değil de bir bereket kaynağı olmamız gerektiği yönünde kiliseyi yönlendirirken burada durumun ne kadar ciddi ve ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu ortaya koyabilmek için ciddi bir şey söylüyor. Ve aslında zaten söylediği şey bir anlamda zaten Mesih'in lütfuna ve Mesih'in kurtarışına bel bağlamayıp, imana bel bağlamayıp da işte bu iyi işlere ya da yasanın gereklerini yerine getirerek kurtulabileceğine inanmanın sonucu zaten bir lanetlenmedir. Dolayısıyla yine de Galatyalıların mektubunda defalarca tekrarladığı bir şey vardır ki Pavlus'un yasayla hiç kimse aktanamaz. Yasaya en ufak bir buyruğunu uymadığımız zaman bütün yasaya karşı suçlu sayılıyoruz ve zaten doğal bir lanet altına giriyoruz. Yani Pavlus'un buradaki ifadesi bazı kişiler tarafından çok sert olarak görünse de aslında bir gerçeği ortaya koymaktadır. Yasayla kurtulmaya çalışan, iyi işlerle kurtulmaya çalışan bunu kendi gücüyle başarabilmesi söz konusu değildir. Zaten bu nedenle Mesih İsa dünyaya gelmiştir.
1: Evet ve Pavlus'un tabii dediğin gibi bu ifadeleri iyi karşılanmıyor. Yani bundan dolayı ilginç bir şey diyor 10. ayette 1. bölüm. Yani insanları hoşnut etmeye mi çalışıyorum? Yani eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve tabii ki bazı kilise üyeleri Pavlus'un bu ifadelerinden dolayı kendisinden şüpheleniyor. Yani acaba Pavlus gerçekten yetkili mi? Hangi yetkiyle bizi bunu öğretiyor şeklinde. Ve 1. bölümün son kısımlarında ve 2. bölümün başlangıçlarında aslında Pavlus'un yetki kaynağını görüyoruz. Birincisi, Pavlus kendisi Mesih'i gördü. Yani Şam yolundayken bir görüm aracılığıyla Mesih ona göründü ve ona seslendi. Dolayısıyla evet, çağrısını
0: 9. bölümde bunu okuyabiliyoruz.
1: Evet, dolayısıyla kendisi Tanrı tarafından, İsa Mesih bizzat kendisi tarafından seçildi bu görev için. Ama daha sonra bu görevi havariler tarafından onaylandı. Yani çünkü daha sonra havariler, elçiler hem kendisini hem Barnaba'yı müjdeyi yaymak üzere Anadolu'ya gönderdiler. Dolayısıyla bunun çağrısını doğrulayan kişiler de yine İsa'nın havarileri. Hani bazen özellikle Türkiye'de Pavlus'un yetkisi hakkında çok tartışmalarda bulunuyor değil mi? Çünkü 12 havariden biri değildi. Dolayısıyla yani hangi yetkiyle bu öğretileri verdi veya sanki öğretileri çarpıttı gibi bazı görüşler.
0: Evet, İsa'nın öğretilerinin dışında öğretiler verdiği evet. gibi, kendi dinini oluşturduğu gibi evet. sert ifadeler de var.
1: Tabii yani ama şöyle bir durum var. Yani eğer ki İsa'nın havarileri başta Petrus olmak üzere onu görevi onayladıysa ve onu gönderdiyse demek ki mesajında bir hata bulmuyorlardı. Çünkü mesajında bir hata bulsalardı zaten onu göndermezlerdi.
0: Evet, zaten Petrus da bunu evet. kendi mektuplarında da dile getiriyor. Diğer kutsal yazılarla bir tutuyor Pavlus'un yazdığı yazıları.
1: Evet ve ikinci bölümde Galatyalılar ikinci bölümde aslında ilginç bir hikaye de Pavlus bizimle paylaşıyor. Pavlus Antakya'dayken bir seferinde Petrus'la yüzleşti. O da neden oldu? Çünkü Petrus kendileriyle beraberken yani Antakyalı imanlarla beraberken onlarla aynı sofralarda oturuyordu, içiyordu, yiyordu. Ama daha sonra Yeruşalim'den gelen bazı tutucu kişiler geldiğinde yani bu sefer Antakya'daki imanlarla takılmaktansa onlardan ayrı oturmaya başladı. Bu tutucu kısımla oturmaya başladı. Onlarla içmeye yemeye başladı. Onlar gibi davranmaya başladı. Dolayısıyla Pavlus da onu azarlamak zorunda kaldı. Yani niye böyle yapıyorsun sen?
0: İkiyüzlü davranıyorsun.
1: İkiyüzlü işte. Davranıyorsun ve bir nevi karışık mesajlar gönderiyorsun. Çünkü bir yandan biz buradaki imanlara diyoruz ki sizin Hristiyan olmanız için Yahudi olmanız gerekmiyor. Ama ondan sonra bu tutucu kişiler geldiğinde sen de onlarla beraber takıldığında o zaman karışık mesajlar oluşuyor. Ve burada Petrus'un ikiyüzlülüğüne meydan okumak zorunda kalıyor. Şimdi bu çok ilginç. Çünkü eğer ki bu durumlar olduysa bu da bir nevi Pavlus'un yetkisini de gösteriyor. Yani Petrus ona itiraz etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama neticesinde bir şekilde böyle konuşmalar da oldu Pavlus ve Petrus açısından. Dolayısıyla Pavlus'un havarilerce saygın biri olarak kabul edildiğini görüyoruz bunlarla beraber.
0: Şimdi mektubun içerisinde aslında önemli noktalardan bir tanesi, en önemli noktalardan bir tanesi yine de Kutsal Ruh'un kendisiyle ilgili bölümler. Bir şekilde bizi yasadan özgür kılan, Mesih'in çarmıhta ödediği büyük kefaretti. Şimdi bu önemlidir. Belki programımızı ilk defa katılan, ilk defa bizi dinleyen dinleyicilerimiz için belki biraz anlaşılması güçtür. O yüzden kısa bir şekilde bunu tekrar açmak istiyorum. Eski antlaşma dediğimiz Musa'nın yasasıyla beraber ortaya konulan ve bunu Yahudi gelenekleriyle birleştiren bir kitle vardı Mesih İsa geldiğinde. Ancak bütün peygamberlerin, Musa dahil bütün peygamberlerin önceden bildirdiği, mesedilmiş kişi, Tanrı'nın kurtuluş tasarısını gerçekleştirecek kişi için birçok kehanet vardı ve bütün bu kehanetler Mesih İsa'da gerçekleşti. Dolayısıyla Mesih İsa çarmıhta ölme nihai amacıyla bu dünyaya geldi ve çarmıh üzerinde ödediği kefaretle Tanrı'nın kurtuluşunu bize karşılıksız olarak verdi. Dolayısıyla bu

0: önemli argümandan bir tanesi de kutsal ruha sahip olmaktır. Ve mektubun aslında son kısmı biraz bununla ilgiliydi.
1: Evet. Şimdi aslında olay biraz şurada netleşiyor. Yani Tanrı ile ilişki ne demek? Yani Tanrı ile ilişki sırf bir kural kaidesini takip etmek mi demek? Yoksa Tanrı ile ilişki onunla beraber yaşamak, onunla beraber bir dostluk ilişkisi kurmak, Mesih ile beraber yaşamak mı demek? Bu çok önemli bir soru. Çünkü biz sadece bir kural kaidesini takip etmek için çağrılmadık. Rab bizimle kendisiyle bir ilişki kurmamızı istiyor. Ama bu nasıl mümkün olur? İlk önce kendi nefsimize ölmemiz lazım. Onun için Paulus Galatyalılar 2. bölümde ne diyecek? Diyecek ki Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve bu çok önemli bir hatırlatmadır Paulus tarafından. Çünkü biz bir kurallar listesiyle beraber yaşamıyoruz. Tanrı'nın bu kurallar listesinin verme amacı onlara bağlı yaşayalım değil, daha çok Tanrı'ya bağlı yaşayalım ve Tanrı'nın nasıl biri olduğunu öğrenelim. Yani onu tanıyalım.
0: Bir gerçek de var ki aslında bu kuralları tamamen de uyamıyoruz. Yani o da bir gerçek. Kendimize karşı dürüst olursak yasanın gereklerini %100 yerine getiren hiç kimse yok. Peygamberler dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu günah denilen olgunun bizim hayatımızda kaçınılmaz bir sonucu ortaya çıkıyor.
1: Evet, ve kuralların şöyle bir sıkıntısı var. Eğer biz hayatımızı sırf bir kurallar listesi olarak yaşamaya deniyorsak her zaman günaha düşeceğiz. Neden? Çünkü kurallar listeleri veya yasa bir nevi benliğimizi besliyor. Yani şöyle diyebiliriz. İçimizde bir nefs, kötü bir nefs varsa, buna hastalık bir nefsi diyelim, bir kansere benzetelim. Eğer biz bu kanseri sürekli şekerle beslersek ne olur? O kanser daha fazla yayılır. Yasa da öyle bir şey. Yani biz sadece kurallar kaidesiyle yaşamaya çalışıyorsak benliğimizi yenmek yerine daha fazla benliğimize hapis oluyoruz. Onun için İsa'nın geliş amacı ne? İsa'nın geliş amacı bizi bu nefsten, bu benlik hapisinden kurtarmak.
0: Özgür kılmak.
1: Özgür kılmak. Ve bu nasıl mümkün olur? Tekrar kurallara uymaya, kendi nefsimizle kurallara uymaya çalışarak değil, Mesih'i tanıyarak, kendi nefsimizi ölerek, onunla birlikte yaşarak. O zaman ne oluyor? Mesih içimizde yaşamaya başlıyor. Bizim karakterimiz değişiyor. Bizim doğamız değişiyor. Ve o zaman Tanrı'nın beklediği bir doğruluk hayatı sürdürebiliyoruz.
0: Evet, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama son birkaç not var, belki onları da değinelim hızlı bir şekilde. Sonra yavaş yavaş bir toparlayacağız ve bitireceğiz.
1: Şimdi aslında bu en son açıkladığım şeyi anlatmak için güzel bir benzetme kullanıyor Paulus mektupta. O da İbrahim'in iki çocuğu. Yani özellikle 3. ve 4. bölüme geldiğimizde bir miras örneği veriyor Paulus. Şimdi İbrahim'in iki çocuğu vardı. Biri İsmail, diğeri İshak. Biri vaat sonucu doğmuştu, İshak. Diğeri ise İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu. O da İsmail. Yani çünkü bir çocuk vaat edilmişti ama Sara ne demişti İbrahim'e? Yani Tanrı cevap vermiyor. Bir şekilde kendi çabalarımızla bunu çözmeye çalışalım. Burada cariyem var, Hacer. Onunla beraber yat. Bir çocuğun olsun. Dolayısıyla İsmail neyi simgeliyor? İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu doğan oğul. İshak kimi simgeliyor? İbrahim'in Tanrı'nın vaadini dinleme sonucundan ötürü çıkan oğul. Biri kölenin oğlu, biri köle oldu. Diğeri özgür kadının oğlu, Sara'nın oğlu. Dolayısıyla kim mirası elde edecek bu senaryoda? İsmail mi, İshak mı? Tabii ki İshak, değil mi? Çünkü özgür kadının oğludur kendisi. Dolayısıyla burada Paulus'un anlatmak istediği ne? Yani aslında Tanrı'nın mirasını, Tanrı'nın kendisini miras alanlar, yasayı tutanlar değil, bunun yerine vaat sonucu Tanrı'ya güvenenlerdir. Aslında Tanrı bizden bunu arıyor. Yani kendi vaadine iman etmemiz, ona yürekten güvenmemiz, ona yürekten teslim olmamız. Ve o zaman ne olacak? O zaman onun ruhu, İsa'nın ruhu bizim içimizde yaşamaya başlayacak. Yani burada şey demiyoruz, hani yasa kötüdür, hiçbir şekilde hiçbir kuralları tutmamalıyız şeklinde bir mesaj algılanmasın. Çünkü yasa iyidir. Ama yasanın özeti ne?

0: Eserin özeti, Tanrı bu yasayı verdi ki biz Tanrı'yı sevebilelim ve komşumuzu kendimiz gibi sevebilelim. Ama bunu gerçekten yapabileceksek, Tanrı'nın beklediği şekilde bu prensibe biz uyabileceksek, o zaman İsa'nın ruhunu hayatımızda tecrübe etmemiz lazım.
1: Zaten son bölümde Pavlus buna değiniyor. Yani bu yanlış anlaşılmayı önlemek için. Çünkü bazen lütfa fazla dayanıyoruz ve sanki herhangi bir şey yapmak zorunda değilmişiz ya da hayatımızda bunu göstermek zorunda değilmişiz gibi düşünebiliriz ama bu gerçek değil. Galatyalılar 6. bölümde Pavlus da bir şekilde buna değiniyor. 7. ayette ve 8. ayette diyor ki aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz, insan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir.
0: Dolayısıyla ilginç bir olay var. Yani gerçekten Tanrı'nın beklediği şekilde diyelim yasaya uymak istiyorsak o zaman ruhun izinde yürümemiz lazım.
1: Evet,
0: yani
1: ruha ekmeliyiz.
0: Ruha ekmeliyiz aslında. O zaman gerçekten Tanrı'nın beklediği şekilde hem onu sevebiliyoruz hem komşumuzu sevebiliyoruz.
1: Zaten Galatyalılar mektubunda hani Hristiyanlarca çok bilinen iki temel nokta Galatyalılar 5. bölümde ruhun ürünü işte ruha ekmenin sonucu ondan gelen meyveler ya da benliğin ürünü ve benliğe ektiğimizde ondan çıkan sonuçlar da Galatyalılar 5. bölümde Pavlus tarafından kaleme alınıyor. Dolayısıyla aslında Pavlus'un söylemeye çalıştığı şey yasanın kötü olduğu, yasayla ilgili herhangi bir şeye uymamamız gerektiği
0: veya,
1: değil.
0: Veya kuralsız bir şekilde
1: yaşamamız değil. Tam tersi, bütün bu kurallar için gayret göstermeliyiz ama kurtuluşumuzun dayandığı temel bu yasaya uymak ya da iyi işlerimize dayanmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kutsal ruh olmaksızın, Tanrı ruhu olmaksızın aslında Tanrı'nın istemlerini yerine getirmekte yetersiz olduğumuzu da bir kez daha ortaya koymuş oluyor bu şekilde.
0: Evet, aynen öyle.
1: Dolayısıyla bir özetleyecek olursak Pavlus tarafından yazılan bu mektup üç temel nokta üzerinde yoğunlaşıyor. İlki bu yasa yanlılarının, sünnet yanlılarının, özellikle sünnet konusu çok sık dile getirilen bir konudur mektup boyunca. Dolayısıyla yasaya dayanan bir kurtuluşun gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Ve bunun dışında Mesih'in bildirisinin dışında bir bildiri yayanların lanet altına gireceğini bahsediyor Pavlus. Ve bu konuda kendini eleştirenlere kendi elçiliğini ortaya koyuyor. Nasıl Mesih İsa tarafından bu göreve atandığı konusunda. Ve sonunda aslında kendi benliğimize değil, Tanrı'nın benliğine yani ruhuna ekmemiz gerektiği üzerinde de bizi yönlendiriyor diyelim. Çok değerli bir mektup. Aslında keşke zaman olsa her bölümü, her ayeti üzerinde tek tek konuşabilsek ama birçok kilise bu şekilde öğretiler, vaazlar sırasında bunlara değiniyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler kendilerine en yakın kiliseye gidebilirler. Tabii biz bu programda işte bize ayrılan süre içerisinde dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Söylemek istediğin son bir şey var mı?
0: Yani belki son ayetlerle bitirebiliriz. Yani mektubun son sözleri, sonucu ne? İlginç bir şey diyor Pavlus, diyor ki bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır ve bu son cümle, bu son kelimeler, yeni yaratılış aslında Tanrı'nın bizden aradığı şey. Tanrı bizim yüreklerimizi değiştirmek istiyor. Tanrı bizlerden yeni bir yaratılış yaratmak istiyor. Nefse köle olan, şeriatçılığa köle olan bir hayat değil, kendisine köle olan, kendisine bağlı olan bir hayat yaratmak istiyor bizde. Dolayısıyla ilginç, yani biz eğer ki gerçek imanı yaşamak istiyorsak, gerçek imanı tecrübe etmek istiyorsak, aslında burada bir turnusol testi gibi bir tespit yapabiliriz. Gerçek iman kuralcılık ve şeriatçılıkla değil, başkalarını sevebilme kapasitesiyle ortaya çıkar. Ve bu çok önemli. Aslında biz gerçek imana sahipsek o zaman hem Tanrı'yı sevmek hem de komşumuzu sevmeyi de biliyoruz. Ama gerçek imana sahip değilsek o zaman sadece kuralcılık ve şeriatçılıkla hayatımızı sürdürmeye çalışacağız ve sürekli başkalarını suçlayarak hayatımızı geçireceğiz.
1: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, eğer Mesih'in bu lütfuna sahip olmak isterseniz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul etmeniz yeterli olacaktır. Elbette Mesih ile ilgili öğretilerin sizin hayatınızda etkin olması için kutsal ruhu yaşamlarınıza davet edebilirsiniz. Belki bu programı dinleyen değerli dinleyicilerimiz şimdi birkaç dakika ayırarak bunu kendi hayatlarınız için dileyebilirsiniz. Kutsal ruhu bir kez daha hayatlarımıza çağıralım. Pavlus'un bahsettiği gibi aslında benliği ekenlerden değil ruha ekenlerden olalım. Şeriatın peşinden gidenler değil, kuralların peşinden gidenler değil ama aynı zamanda kuralsız ve yönsüz bir şekilde sadece imana dayanan bir yaşam değil. Bu tam bir dengenin sağlanabilmesi için de gerçekten Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var diyelim ve bu programın daha sonuna geldiğimizi hatırlıyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan soru ve görüşlerinizi Radyo Maranata'ya arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi bir kez daha anımsatalım. Gerçekten programla ilgili görüşleriniz, sorularınız bizim için önemlidir, değerlidir. Lütfen çekinmeden bize yazın diyelim. Ve ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualar,
2: dedikodu,
3: yalan,
4: ilişkiler,
5: para,
3: sevgi,
4: acı sorunu,
2: kaygı,
5: stres,
3: endişe
5: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
2: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
6: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
7: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
2: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
5: Ben Daniel.
2: Her hafta yeni, yepyeni, cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu her zaman sorduğum soruyu soruyorum, kolundan kapıp getirdin stüdyomuza.
5: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli bir abimizi, pastörümüzü, önderimizi buraya çağırdık. Bizi kırmadı, geldi buraya, sağ olasın. Sevgi Kilisesi pastörü Sefa Görmez Öz bizim aramızda. Hoş geldin.
2: Hoş geldin Sefa abicim aramıza.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: İstersen başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Soru ve görüşlerini dinleyicilerimiz, Radyo Maranata dinleyicilerimiz Hayatın içinden programıyla ilgili nereye, hangi e-mail adresine başvurabilirler, nereye yazabilirler Daniel?
5: Evet, biz burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama dinleyicilerimizin de istediği konular varsa onları da bize iletebilirler. Hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirler ve istedikleri, konuşmamızı istedikleri konular varsa buradan bize iletebilirler.
2: Evet, seni seviyorum. Çok değerlisin. İlk arkadaşımsın. Canım arkadaşım. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Ne kadar güzel sözler bunlar. Birbirimize bunları söylediğimizde. Bugünkü konumuzla alakalı bir giriş yapayım dedim. Sevgi sözcükleri söyleyeyim dedim size. Böyle birbirimize stüdyoda baktık. Böyle hafif bir gülümseme oldu. Ne oluyor falan dediler. Bana bakıyorlar şu an bakışlarıyla. Evet, ben demek istiyorum tekrar. Sefa abi, seni seviyorum. Daniel, seni çok seviyorum. Evet, şu anda teknik ekip var burada. Ona da diyorum ki seni çok seviyorum. Çok iyi çalışıyorsun, yardım evet, ediyorsun.
5: Güzel başındaki bir sözcük değil mi? Evet. Hepimizin yüzünü güldüren sevgi. Seni seviyorum Sedat, ben de söyleyeyim. Evet.
2: O zaman konumuz belli. Bugünkü konumuz Daniel, bize hangi konuyu seçmiş oluyor?
5: Evet, sevgiyi doğru anlamak konusu üzerinde konuşacağız bugün.
2: Evet, sevgi kelimesi aslında kulağa hoş gelen, iyi hisler uyandıran bir duygu. Yani sevginin sözlük anlamı, baktık biz, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu olduğunu okuduk. İnternette araştırdık, en kısa tanımı bu. O zaman bugün konuya giriş yapalım. Sefa abi de sorularımıza sıkıştıralım. Hem tecrübelerini paylaşsın, hem neler yaşadığını paylaşsın ve bize bundan yola çıkarak da biraz sarsın, teşvik etsin diyelim. Daniel, o zaman konuya başlayalım. Buyur.
5: Evet, yani Sefa abiye sorabilirim ama hani öncelikle şöyle bir giriş ben de yapayım. Hepimiz değil mi sevilmek isteriz. Biraz önce Sedat seni seviyorum dediği zaman nasıl da böyle yüzümüz güldü. Ben kendi çocuklarımı hatırlıyorum. En küçük çocuklarımı bebekken, onlar küçükken kulağına fısıldadığım zaman, hala arada yaparım, seni seviyorum diye kulağına fısıldadığım zaman bu onları o kadar mutlu eder, o kadar hoşnut eder ki çok mutlu olurlar. Hatta çoğu zaman kuzenlerime, yeğenlerime aynı şekilde seni seviyorum diyorum ve onların ne kadar mutlu olduklarını görüyorum ki bu bize gösteriyor ki sevgi gerçekten bir ihtiyaç. Hatta anne karnındayken bile çocuğa sevildiğini göstermek, onu sevdiğimizi söylemek onu o anne karnındayken bile mutlu ediyor. Sefa abi, sen ne dersin bu sevgi konusu üzerinde konuşurken, senin düşüncelerin nedir?
6: Yani benim düşüncelerim, tabii ki sevgi sözcüğü çok önemli, çok değerli bir sözcük. Aslında içi dolu dolu bir sözcük. Biraz sonra bunları konuşacağız. Ve sevgi dediği zaman ben hatta topluluğumun ismini bile sevgi koydum. Çünkü Tanrı'nın sevgisinde yaşasınlar, Tanrı'nın sevgisinde büyüsünler, Tanrı'nın sevgisini aktarsınlar, Tanrı'nın sevgisiyle coşsunlar, sevinsinler diye sevgi kelimesini koydum. Çünkü tabii geçmiş yıllarıma baktığımda sevgisizliğin ne olduğunu da çok derinden biliyorum. Hı-hı. Eksikliğini kendi hayatımda çok derin bir şekilde yaşadım. Özellikle gençliğimde, özellikle çocukluğumda. Oralara pek fazla inmeyeceğim ama sevgisizlik maalesef günümüzde de çok kendini güçlü bir şekilde çok hissettiren yaygın bir duygu diyebilirim.
5: Yani herkes bu sevgiyi istiyor, bekliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında hayvanlar da öyle değil mi? Canlılar, yani onları da sevdiğimiz zaman ne kadar mutlu oluyorlar. Küçük bir kediyi ya da herhangi bir kediyi biraz sevdiğiniz zaman, okşadığınız zaman mırıldanmaya başlıyor, hoşuna gidiyor ve kendisini sevdirmek için işte ayağımızda dolanıyor değil mi? Bütün evren aslında bu sevgiden ortaya çıkıyor ve Tanrı işte bizi demek ki böyle bir anlayışla yarattı. Bu harika bir şey.
4: Evet, aynı zamanda ben biraz daha tabii ki araştırma yaptım. Siz bu konuyu konuşurken bir yerde böyle giriş yapayım falan dedim. Ya dünyada çok farklı sevgi türleri var işte. 4 tane var, 5 tane var, 6 tane var, 7 tane var. Ama en çok belirgin olanları biraz araştırdım. Ya mesela şu sevgi dinleyicilerimiz belki bazılarımız biliyor, belki bazılarımız bilmiyordur ama şu anda dünyada var olan 4 tane farklı sevgi türü olduğunu görüyoruz. İşte bunlardan biri Eros, yani kutsal kitapta. Grekçe kelime geçmiyor tabii ki bunda ama kelime anlamı romantik sevgi oluyor. İkinci storge diyorlar, bu akrabaların, ailelerin birbirlerine duydukları sevgi bağı. Üçüncü fileo, bu kelimenin anlamı arkadaşlık ve dostluk sevgisi oluyor. Ve dördüncü sevgi de agape, yani bu kelime İncil'de sevgi için en çok kullanılan ifadelerden biri oluyor. Yani bu hem asil bir sevgi oluyor. Agape bir his veya duygudan ziyade istekle yapılan bir eylemi ifade ediyor. Bu da Tanrı'nın insanlara olan sevgisini ifade ediyor. Yani biricik oğlunu bize agape sevgisi altında verdiğini ifade eden bir kelime oluyor. Evet, sevgi bir ihtiyaç dedik. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Ben size bunu sormak istiyorum. Sevgi sizce tam olarak bizim içimizde nereden geliyor? Yani biraz tuhaf bir soru gibi geliyor size ama... Çünkü 4 tane farklı sevgiden söyledim. Sizin de muhakkak ailenize karşı sevginiz vardır, çocuklarınıza karşı olan sevginiz vardır, kilisenize olan sevginiz vardır, Rabbe olan sevginiz vardır. O zaman ben sorayım, Sefa abi, hayat mesela ben ailem benim birazcık böyle bir şeyim var, storge denilen, böyle aileme karşı biraz bağlıyım ben. Böyle çok yoğun bir sevgim var. Siz hiç böyle kendi sevginizi tarttınız mı? Daha çok hangi yerdesiniz? Yani bu açık açık konuşalım. Birazcık da espriye de kaçıyor bazen. Tabii ki de birazcık da itiraf programı gibi oldu bu zamanımız, hayatın içinden. Radyo Marat'a dinleyicileri sizi dinlerken sizi hangi sevgiye daha çok yakın görüyorsunuz bu 4 sevgiden?
6: Yani ben özellikle agape sevgisine çok önem veriyorum. Hı hı. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanan bir sevgi. Tanrı'nın karşılıksız bize verdiği bir sevgi, biricik oğlunu göndermesiyle anladığımız bir sevgi. Bunun için Tanrı'ya minnettarım, Rabb'e minnettarım.
5: Amin. Çünkü insanda olmayan bir sevgi aslında.
6: Bu insandan olmayan bir sevgi. Bu çok önemli bir sevgi. Yani ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Yani az önce Sedat kardeşim de söyledi. Yani ben aile içerisinde bu kadar birbirine bağlı bir sevgi yumağı görmedim. Çünkü parçalanmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Sevgi eksikliğini hayatımda her zaman yaşadım. Ve bu duyguyu çok taşıdım. Çünkü hiçbir zaman bir ailemi bir arada görmedim. Bu benim için çok üzücü zamanlardı bunun için. Ama dediğim gibi tanrısal seviyeye kavuştuktan sonra, bundan tam 34 yıl önce İsa Mesih'le tanıştıktan sonra Tanrı'nın ne kadar büyük bir sevgisi olduğunu, İsa Mesih'i benim için gönderdiğini, benim için çarmıhta, aslında tüm insanlığın günahı için çarmıha gerildiğinde artık o Tanrı'nın biricik oğlunu kim verebilir, bir oğlunu kurban edebilir bir başkası için, bir başkasının kurtuluşu için? Kim verebilir? Kimse veremez. Ama Tanrı biricik oğlunu bize gönderdi ki o sevgiyi anlayalım, o sevgide yaşayalım diye. Yani sevgi çok derin bir konu, çok derin bir konu. Yani konuşmaktan da zevk alıyorum aslında. Çünkü bugünkü dünyanın içine baktığım zaman maalesef sevgisizlik büyük bir şekilde çalışmakta. Hem acılık, öfke, kıskançlık, her şey var. Her şey var dünyada. Çekememezlik. Neden kaynaklanıyor? Cinayetler, hırsızlık. Yani birçok şey, birçok burada söylemek istemiyorum. Yani birçok olay bundan kaynaklanıyor. Yani dışlanmıştık, ezilmiştik. Bazı baskılar insanları bundan yoksun bırakıyor kardeşlerim. Gerçekten dünyanın bu durumu çok parlak değil.
4: O zaman gerçekten dünya sevgiye aç diyebiliriz değil mi Sefa abi? Yani sevgi konusunda çok yeteri kadar bilinçli değiliz. Sevgiyi... Yani birine seni sevmekle olmuyor. Bu sevgiyi nasıl kullandığımız, nasıl paylaştığımız, nasıl birlikte olduğumuz sadece sözle değil eylemle de gerekiyor. Ama insan sevgisi, doğallığın yani doğal benliğin vermiş olduğu sevgi belli bir yere kadar. Ondan sonra bir Tanrı'nın sevgisine ihtiyacımız var dediğiniz gibi. Diğer adıyla agape Grekçe'de yani değil mi? Ona ihtiyacımız oluyor bir nevi.
5: Evet Sedat, senin dediğin gibi agape sevgisini normal şartlarda bir insanın yaşaması biraz zor. Çünkü Türkçe anlamı belki şöyle diyebiliriz. Her şeye rağmen sevgi. Yani karşıdaki kişi bana her ne yapıyorsa, ne tür kötülükler yapsa da benim o kişiyi sevebilmem çok zor bir şey. Yani bunu ancak Tanrı bize yapabilir. Tanrı'nın bize olan, bize duyduğu sevgi agape sevgisi oluyor. Ama bizim birbirimize duyduğumuz sevgi biraz önce Sedat senin söylediğin gibi işte eros, aşk sevgisi, işte dostlarımıza, arkadaşlarımıza duyduğumuz sevgiler oluyor. Ama Tanrı'nın bize duyduğu sevgi agape sevgisi oluyor. Ama dediğimiz gibi bu sevgi eksikliği, Sefa abi sen de bahsettin. Yani insanlar bu eksikliği hissediyorlar. Çünkü Tanrı insanları yarattığı zaman onları sevmek için yarattı, sevilmek için yarattı. Ama maalesef günah nedeniyle insanların dediğin gibi bu sevgisizlik insanların içinde oluşmaya başladı. Ya da insanlar sevildiğini hissetmek için farklı yollara belki bir şekilde başvuruyorlar. Ne kadar sevildik, örneğin mesela Instagram sayfasında, Facebook sayfasında ne kadar bizi likeladılar, ne kadar bizi seviyorlar, kıyaslıyorum. Ya Sedat'ı benden daha fazla seviyorlar galiba, ona işte 100 kişi beğenmiş, beni 30 kişi beğenmiş, Sefa abi 250 kişi beğenmiş. Nasıl oluyor bu böyle? Ben de daha çok beğenilmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Bu ihtiyaç hepimizde var çünkü bu sevgi eksikliği herhalde bizim içimizde, yüreğimizde var ve bunu doldurmadığımız zaman eksiklik hissediyoruz.
4: Aslında burada sormak istiyorum. Sevgi eksikliği daha çok nereden kaynaklanıyor? Yani doğal benliğimizden mi? Derinlerde olan bir şey mi var? İnsan psikolojisi mi? Sen nasıl bir cevap verdin Sefa abi?
6: Yani kutsal kitap diyor ki Sedat'cığım, kardeşim, diyor ki az sevgi gören az sevgi gösterir. Bu Tanrı'nın sözü. Hı hı. Yani çocukluğu nasıl geçmişse, hangi acıları yaşamışsa hayata karşı bir mücadele veriyor. Bu herkes için söylemiyorum. Herkes evet. Böyle yapıyor demiyorum. Yani istisnalar vardır tabii ki. Yani bunu çok genellemek yanlış olur. Yani bazı insanlar var ki çok acı çekiyorlar. İşte kinleniyorlar. Ben durumu böyle olunca daha iyi olacağım. Daha iyi davranacağım. Daha iyi seveceğim. İşçime, arkadaşıma daha iyi sahip çıkacağım diyen insanlar da var. Ama bazen bunun tam tersinde. Çünkü az sevgi gördüğü için az sevgi gösteriyor. Aslında bu dediğimiz gibi filo sevgisinde bir eksiklik yok. Arkadaş sevgisi de çok güzel.
5: Normal.
6: Az önce dediniz ya işte Facebook'ta bu kadar çok beğenildim. Arkadaşım bak beni onaylamış, beni seviyor. Bu insan ne kadar sevinç veren bir şey değil mi? Bir de hani günümüz tabiriyle ya bu arkadaş çok iyi, benim bu arkadaş kankam diyorlar. Yani her şeyimi ona anlatabiliyorum. Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Böyle kardeşlere de ihtiyacımız var. Ama dediğimiz gibi dünyada iblis, şeytan çalışıyor kardeşler. Sevgisinin önünü kesiyor yani bazen. Yani bir insana sevgi duyuyorsun ama o insanda bir yanlışlık gördüğün zaman ona sevgin soğuyabiliyor. O azalabiliyor. Bu hani insandan yani insancıl olan sevgi değil.
5: Evet.
6: Yani bu filio dediğimiz sevgi bazen bir sevdiğimiz bir insanı hemen hayatımızdan çıkartabiliyoruz. Değil mi?
5: Hı hı.
6: Off edebiliyoruz yani, gidebiliyor. Yok bana böyle yaptı işte. Bana şöyle yaptı işte.
5: Hı hı.
6: Ama agape sevgisinde bu yok işte. Orada ne diyor Rabbin sözü? Düşmanını dahi seveceksin.
5: Yani insanın başaramayacağı bir şey.
6: İnsanın başaramayacağı. Senin diyor bir yanağına tokat atana sen öbür yanağını da çevireceksin. İsa'yı biliyorsunuz Golgota yolunda çarmıha götürdüklerinde ne dedi? Baba, onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar.
4: Evet.
6: Neden söyledi biliyor musunuz bunu? Çünkü Tanrı insanları çok seviyor. O insanlar için çarmıha gitti. Tükürenlerini bile seviyor. Ona kırbaç vuranları bile seviyor. İşte Tanrı'nın sevgisi böyle bir sevgi.
5: Evet, o zaman yani biz Tanrı'nın sevgisini anlamalıyız. Yani iyi fark etmeliyiz. Önemli.
6: Çok önemli.
5: Bir de şu da benim aklımda olan bir soru aslında. Yani sevgiyi doğru anlamak için bazen yaşıyoruz. Bilmiyorum siz de yaşıyor musunuz? Bir kişiyle tartışıyoruz. Bu eşimiz olabilir, arkadaşımız olabilir, dostumuz olabilir. Onunla tartıştığımız zaman sanki kişi düşünüyor ki beni sevmiyor. Ya da biraz önce dedik ya mesela Facebook'ta 50 kişi beni beğenmiş. Acaba gerçekten beni seven kişiler mi bunlar bilmiyoruz tabii ki. Sadece işte like'lamış ama birisiyle tartıştığımız zaman herhangi bir sorun yaşadığımız zaman yani onu sevdiğimiz mi yoksa sevmediğimiz mi ortaya çıkıyor yoksa yani aynı fikirde olmadığımız zaman karşıdaki kişi bizi onaylamasa da beğenmese de bizi sevmiyor anlamına geliyor mu? Bunu aslında merak ediyorum. Bilmiyorum siz yaşadınız mı yani? Yani anlatabildim mi? Çünkü
6: anladım,
5: bazen eşimizle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aynı fikirde olmuyoruz. Düşünüyor ki işte beni sevmiyor artık. Ya da işte arkadaşımızla tartışıyoruz. Aynı fikirde değiliz. Ha benimle aynı fikirde değil, aynı düşüncede değil ve beni sevmiyor herhalde diye düşünebiliyor. Sizce yani bu düşünce ne kadar doğru mu ya da ne dersiniz?
6: Bu tartışmanın konusuna göre değişebilir. Mesela ben de eşimle tartışıyorum. Ama aynı zamanda eşimi çok seviyorum. Onunla bazen en fikirde olmayabiliyoruz. Mesela bir eşya alım konusunda. Eve bir şey alacağız değil mi? O çok istiyor. Ben istemiyorum. O gerekli görüyor. Ben gereksiz görüyorum.
4: Evet.
6: Evet tartışıyoruz. Ama bu onu sevmediğim anlamında değil. Onu seviyorum.
4: Yani Sefa abinin söylediklerinden yola çıkarsak doğru iletişim, doğru kararlar, doğru adımlar, sevgiyi belirleyen şeyler oluyor. O yüzden doğru bir şekilde sevmek çok önemli. Ben burada hemen araya giriyorum çünkü bir mola vereceğiz şimdi. Ve moladan sonra kutsal kitaba bakacağız. Sevgiyi nasıl anlayabiliriz? Sevgideki tarif kutsal kitaba göre nedir? Ve biz kendimizi hangi adımlarla bu sevgi konusunda geliştirebiliriz? Doğru yöntemler hakkında. Daniel'in güzel notları da var önümde. O konulara da bakacağız ve Sefa abinin tekrar tecrübelerini dinleyip programımızı bitirmeye çalışacağız. Efendim şimdi kısa bir mola veriyoruz. Radyo Maraton'dan ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
3: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
4: Evet, Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar bir aradan sonra birlikteyiz. Hayatın İçinden programımız devam ediyor. Bugünkü konumuz sevgiydi ve konuğumuz da Sefa abi. Ve Sefa abi gerçekten bize bunu güzel bir şekilde tanımladı. Sevginin gücünü tanımladı, tecrübelerini paylaştı. Kendi hayatından örnekler verdi birinci bölümde. Ve bu Daniel de programımızın birinci bölümünü kapatırken empati konusunda karşımızdaki kişi eğer sevgimizi anlamıyorsa, durumumuzu anlamıyorsa biz ne yapacağız? Hangi durumla başa çıkacağız? Bu konuda hakkında biraz konuştuk. Aslında buna paralel olarak Daniel, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Çünkü empati çok önemli. Karşımızdaki kişiyi anlamak, onunla konuşmak, onu teşvik etmek, ona sarılmak, sevgi sözcükleri doğru yerde ve doğru zamanda ona belirtmek çok önemli. Ama dünyada da bu sevgiyle ilgili bilinen 5-6 tane sevgi dili olduğunu duydum. Biraz araştırdım. Bunlardan biraz başlıklarını bahseder misin? Çok konuya girmeden. Çünkü 10-15 dakikalık bir süremiz kaldı. Bunlar nelerdir ve ondan sonra kutsal kitaba bakalım.
5: Evet Sedat, dediğin gibi sevgimizi göstermemizin farklı değişik noktaları var. Gary Chapman'ın çok güzel bir kitabı var bu konuda, bakabilirsiniz. Orada özellikle diyor ki mesela onay sözleri önemlidir. Bazı kişiler çünkü onaylanmaktan hoşlanırlar. Nitelikli beraberlik önemlidir. Bazı kişiler beraber olmak, beraber zaman geçirmek, birlikte paydaşlıkta bulunmaktan hoşlanırlar. Bazıları da armağan almaktan hoşlanırlar. Yani ona sevdiğini göstertebilmek için o kişiye hediye vermen gerekiyor. Hediye verdiğin zaman ancak o kişi sevildiğini daha fazla hissedebiliyor. Ya da hizmet davranışları var. Bu da örneğin karşımızdaki kişiye, örneğin eşimize hizmet ettiğimiz zaman, onun istediği şeyleri yaptığımız zaman o kişi sevildiğini hissediyor. Ve son olarak da fiziksel temas diyebiliriz. Böyle özetlemiş Gary Chapman. Yani o kişiye dokunduğumuz zaman sevdiğimizi göstertebiliyoruz bir şekilde.
4: O zaman ben sana burada bir dakika, hemen burada hemen sana bir soru soracağım. Senin sence sevgi dilin nedir? Bu kadar saydın. Mesela ben onay konusunda benim ilk sevgi dilim onay. İkincisi de sanırım dokunma, fiziksel temas diye düşünüyorum. Sen kendini bu 5 sevgi dilin içerisinde nerede görüyorsun? Aslında Sefa abi, hemen konuya girmeden önce sana da bu soruyu soracağım. Nasıl hissediyorsunuz bu soruyu?
5: Ben kendimle ilgili demeyeyim de eşimle ilgili söyleyeyim. Yani onay sözcükleri ya da nitelikli beraberlik, beraber eşimle bir şeyler yaptığımız zaman kendisinin sevildiğini hissediyor ya da onaylandığını hissediyor. Sefa abi, bilmiyorum senin eşinle olan ilişkinde nasıl sevildiğini hissediyor.
6: Yani aynı şekilde ben kaliteli zaman geçirmeyi çok seviyorum eşimle beraber. Aynı zamanda onaylandığımı ve onu da onayladığımı biliyorum bununla birlikte. Ama ben tabii biraz da böyle temas da seviyorum. Yani dokunarak, sarılmak, ondan sonra el tutmak, elini tutmak
4: falan. Yani Sefa abi ilgili burada ben hemen araya girmek istiyorum. Sefa abi bana bir sarılıyor, kemiklerim falan yerinden çıkıyor gibi, hoşuma gidiyor aslında. Çok öyle. Babacan sevgiyle bana sarılıyor. Evet, onu söyleyebilirim, ben tanığım.
5: Evet, o zaman biraz daha devam edelim. Yani sevgi ne demek? Bununla ilgili birçok yazarlar, birçok insanlar çok şeyler açıklamış, çok birçok kitaplar yazmışlar ama özellikle kutsal kitapta da sevgiden bahsedilir. Yani ana temel, yani kutsal kitabın ana temeli aslında Tanrı'nın bize duyduğu sevgidir ama sevgi konusunda ne anlatıyor bize Kutsal Kitap'ta?
7: Böyle örneğin bir bölüm var mı? Yani Kutsal Kitap'ta sevgiyi böyle çok güzel tanımlayan Sef abi, aslında önünde açmışsın. Herhalde bize bir şey okuyacaksın.
6: Evet, hazır onu bekliyorum zaten. Sana. Evet, hazır bekliyorum Sedat'cığım. Aslında Kutsal Kitap'ta bir iki bölüm var ki bu sevgi konusuna çok derinlemesine evet yani anlatıyor.
7: Tanımlaması da çok güzel. Çok güzel. Bize çok, bir mesajı da var
6: mesela
7: aynı zamanda.
6: 1. Yuhanna 4. bölüm Tanrı sevgidir diyor. Tanrı sevgidir diyor. Aynı şekilde Korintoslar 13. bölümde de Tanrı sevgiyi çok güzel, yani Pavlus sevgiyi çok güzel ifade ediyor. Aslında izin verirseniz okumak istiyorum. Hı hı. 13. Güzel. Bölüm.
5: Tabii ki.
6: Harika bir şekilde Pavlus, yani Rab Pavlus'un ağzından bize konuşuyor. Öyle yazdırmış yani. O kadar harika. Diyor ki sevginin üstünlüğü 13. bölümde şöyle diyor. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Diyor ki sevgi sabreder, sevgi şefkatlidir.
7: Amin.
6: Sevgi kıskanmaz, sevgi övünmez, böbürlenmez, sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını hiç tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Diyor ki çok seviyorum bu sözü. Orada diyor ki sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi de ortadan kalkacak diyor. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım diyor Pavlus. Şimdi her şeyi aynada silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman

0: olursa daha çok beni severler. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre farklı farklı sevgi tanımları ortaya koymuşuz. Ama bu tanımların hepsi aslında boş olan tanımlar büyük olasılıkla. Ama gerçek sevginin ne olduğunu burada evet okuduğun güzel ayetlerde, bir şiir gibi olan bu ayetlerde Tanrı bize açıklıyor Pavlus aracılığıyla. Evet Sefa abi, ne demek istersin buradaki bu güzel şiirden, bize ne anlatmak istersin?
1: Yani bu ayetleri okurken içim o kadar kıpır kıpır oluyor ki, o kadar böyle sevinç doluyor ki içim. Çünkü gerçekten tarif edilemeyecek bir şekilde sevinç veriyor bana okurken. Şurada birkaç ayet daha var, onu da okuyayım. Diyor ki, şimdi her şeyi aynada silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüzle görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman bildiğim gibi tam bileceğim. 13. ayette zaten noktayı koymuş Pavlus. Diyor ki, işte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut ve sevgidir. Bunların en üstünde sevgidir diyor. Bakın, Pavlus burada bunları yazdığı zaman neleri örnek verdi? Ya diyor ki, meleklerin diliyle bile konuşsam sevgim olmazsa. Ya çınlayan bir bakır olsam ama sevgim olmazsa. Daha da yukarı çıkıyor. Diyor ki, peygamberlikte bulunabilsem ama sevgim olmazsa. Sırları bilsem ama sevgim olmazsa. Varımı yoğumu sadak olarak dağıtsam. Her şeyim versem sevgim olmazsa. İşte gerçek sevgi budur.
2: Amin.
1: Tanrısal
2: Amin.
1: Sevgi budur. Tanrı sevgidir. Sevginin özü Tanrı'dır. Aynı 1. Yuhanna 4. bölümde söylediği gibi. Tanrı sevgidir diyor. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Çünkü bu sevginin içi boş değil. Dop dolu. Eksilmez. Daha önce de okumuştuk. Neydi? Sevgi asla neydi? Son bulmaz dedi. Hangi sevgi son bulmazdı? Tanrı'dan kaynaklanan sevgi son bulmazdı. Tükenmez bir sevgiyle Tanrı bizi seviyor. Gerçek sevgi bu kardeşim.
0: Yani çok harika sözler, dediğin gibi her şeye sahip olsan ama eğer sevgin yoksa hiçsin, yani hiçbir
1: evet,
0: anlamı yok.
1: Evet, evet.
0: Hem Tanrı'nın
1: ama
0: gözünde hem...
1: sevginin bir de başka getirdiği şeyler de var. Sevgi diyor ki dayanır.
0: Evet.
1: Sevgi katlanır. Sevgi kaba davranmaz. Yani Tanrı'nın aslında sevgisini üzerimize döktü ya, bizden beklediği şeyler de bunlar. Aynı zamanda. Evet. Yani bu sözleri okuyoruz ama aynı zamanda uygulayıcıları da olmalıyız. Diyor ki kaba davranmaz. Kötülüğün hesabını tutmaz. Çünkü karşılaşabiliyoruz günlük yaşamlarımızda. Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Diyor ki sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. İsa Mesih'e de çok haksızca davrandılar. Hiç suçu yokken suçlamaya çalıştılar. Ne karşılık verdi? Baba onları bağışla. Baba onları affet. Değil mi?
2: Evet.
1: Neden kaynaklandı bu? Ondan kaynaklanan, varlığından kaynaklanan sevgiden dolayı Tanrı bunu konuştu. Evet. Çünkü Tanrı bizleri çok seviyor.
0: Evet.
1: Önce dediği gibi o bizi sevdi. Sevgisinde bol bol üstünde, Pavlus'un diğer mektuplarında dediği gibi üzerimize bol bol o ruhundan döktü.
0: Yani çok güzel şeylerden söz ettin gerçekten, ama ya şunu da düşünüyorum o zaman, buradaki sevgi tanımı çok üstün bir sevgi. Yani herkesin kolay kolay yapabileceği belki bir sevgi değil, çünkü hepimiz çok kolay öfkelenebiliyoruz. Peki ya bu sevgi ihtiyacımızı biz nereden alacağız? Bu gerçek sevgiye biz nasıl ulaşabileceğiz? Çünkü dediğin gibi hani düşmanlarımızı sevmek, İncil'de bizde bundan bahsediliyor. Çok hiç kolay bir şey değil. Ve bunu yapamayız. Bir insan olarak düşmanlığımızı sevmek, katlanmak, sevgi karşısında övünmemek, böbürlenmemek, kendi çıkarımızı aramamak çok kolay şeyler değiller. Buna nasıl ulaşabiliriz? Bu sevgiyi nasıl içimizde, yüreğimizde hissedebiliriz? Ne düşünüyorsunuz kardeşler?
1: Yani ben tekrar kutsal kitaba döneceğim. Çünkü gerçekten rehberimiz bu. Yani bize her şeyin cevabını veriyor.
2: Evet.
1: Rabbim kelamı, sözü. Hamdolsun. Ben o Yuhanna 4. bölümden tekrar okumak istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir bölüm. Diyor ki Tanrı sevgidir. Yani 4. bölüm 7. ayetten itibaren başlıyor. Diyor ki sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü bir sebebi var. Diyor ki sevgi Tanrı'dandır. Gösterdiği adres Tanrı'dır. Ne kadar Amin. Elçi Yuhanna yazmış değil mi? Ne

0: kadar harika bir şey. Çünkü adres orası, kaynak orası. Hı-hı. Sen dedin ya Daniel'cim, nereden alabiliriz diye. Hı-hı. Onu biz Tanrı'dan alabiliriz. Çünkü Tanrı'nın özü sevgi.
1: Sevginin ki, kaynağı Tanrı. Evet, Tanrı sevgidir diyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Tanrı ayetlerden sevgidir zaten. Hı-hı. Diyor ki sevgi, çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi. Hı-hı. O bizi sevdi.
2: Amin.
0: Hamdolsun.
2: Evet, Rabbin bizi sevmesi, Rabbin gerçekten İsa Mesih aracılığıyla bize sevgisini göstermesi, bize yol göstermesi, bize sarılması, alçalması ve bizler için sevgisini oğlu İsa Mesih aracılığıyla o çarmıhta kanıtlaması ve üç gün sonra dirilmesi ve lütfunu ve o harika kutsal ruhun gücünü bize bırakması.
0: Amin, amin.
2: Harika bir lütuf. Bu sevgiyi Rab yüreklerimizde gerçekten güçlendirsin. Bizi bu konuda çok güzel teşvik ettin Tanrı sevgisiyle Sefa abi. Gerçekten Tanrı'nın bize karşı büyük bir sevgisi olduğunu tekrar hatırlattın. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgi konusundaki en büyük eksikliğinizi sadece ama sadece Tanrı giderebilir, İsa Mesih giderebilir. Evet, programımızın artık sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Pastör Sefa abimize. Bu stüdyolarımıza geldi. Daniel onu kolundan tuttu, getirdi ve bu zamanı artık bitiriyoruz. Tekrar teşekkür ederim Sefa abi, bugün bize paylaştığın için.
0: Ben de çok teşekkür ederim, böyle harika bir zaman verdiğin için.
1: O zaman ben hem sizlere hem bizi dinleyenlere sizi seviyorum diyerek bu programı kapatmak istiyorum. Sizleri seviyorum. Esen kalın.
2: Ben de o zaman söyleyeyim. Esen kalın ve sizi çok seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum ve çok çok teşekkür ediyorum.
2: Hayatın içinden programımız burada sona erdi.
1: Hoşça kalın.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Romalılar 1. Bölüm.
1: İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih, beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısındansa ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Paulus'un Roma'ya gitme özlemi. İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Tanrı'ya isyan. Haksızlık da gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikodu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar.
0: Romalılar 2. Bölüm.
1: Tanrı ayrım yapmaz. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursa olsun özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese, önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese, yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığı müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Yahudiler ve Kutsal Yasa. Ya sen, kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.
0: Romalılar 3. Bölüm.
1: Tanrı'nın güvenilirliği. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir. Doğru olan yok. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi, ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. İmanla aklanma. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine. Yasayı doğruluyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.vaizinmesajı.com

0: radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bir kez daha sizlerle beraber olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bugün her hafta olduğu gibi İncil'in yeni bir bölümü üzerinde konuşmaya başlayacağız. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşacağız. Özel bir mektuptur. Aslında bir şekilde mevcut coğrafyamızın içerisinde yer alan bir topluluklara yazılan bir mektuptur. Bu anlamda özel bir mektup olarak karşımızda. Mark'la beraber bugün bu mektubu biraz inceleyeceğiz. Yaklaşık olarak milattan sonra 51-53 yılları arasında yazılmış bir mektup. Kime yazıldı, kim tarafından yazıldı diye başlayalım istersen Mark.
1: Tabii ki. Galatyalılar mektubu Pavlus'un yazdığı en önemli mektuplardan bir tanesi. Yazıldığı kitle ise aslında tartışma konusu. Çünkü iki tane ana teori var. Yani bu bahsedilen Galat veya Galatya bölgesi neyi kastediyor diye. Bu teorilerden bir tanesi politik Galatya. Yani o dönemde iller politik sınırlar içerisinde bulunuyordu Roma devletinde. Politik ili kapsayan Galatya ilini kastediyor olabilir diyen düşüncedir. O zaman bu teoriye göre işte 49-50 yıllarında bugünkü Isparta veya Konya civarlarında var olan topluluklara yazılmış olan bir mektup olabilir. Eğer böyleyse mektubun hedef kitlesi daha çok Yahudilikten gelen Hristiyanları kapsamaktadır. Ve Pavlus'un bu yöreleri özellikle ilk yolculuğunda ziyaret ettiğini biliyoruz. O zaman bu teoriye göre Pavlus bu ilk yolculuğunu yaptıktan sonra işte Konya'da bulunan, Pisidya Antakya'sında bulunan, Derbe, Listra'da bulunan bu kiliselere Galatyalılar mektubunu yazmış olabilir. Bu birinci teori ve eskiden benim başvurduğum veya düşündüğüm, kabul ettiğim teori buydu ama zamanla benim görüşüm de değişti. İkinci görüş, şu anki sahip olduğum görüş ama dediğim gibi bu tartışma konusu. İlla da birini veya diğerini seçebilirsiniz ama mesaj açısından pek fazla mektubu etkilemiyor açıkçası. İkinci teori ise bunun politik bir Galatya değil, daha çok oradaki Galatya kelimesinin coğrafik bir belirteç olarak kullanıldığına ilişkindir. Bu böyleyse o zaman buradaki hedef kitle Ankara veya civarında yaşamış olan topluluklara yazılmış bir mektup olduğunu öngörüyor. Biraz daha geç bir tarihte, belki 56 yıllarında yazılmış olabileceği düşünülüyor. Ve hedef kitle o zaman Yahudilikten gelen Hristiyanlardan ziyade orada oturan yerel halklar, özellikle Galatlılara yazılmış bir mektup olabildiği düşünülüyor. Galatlılar kimdi? Galatlılar aslında Anadolu'da Avrupa'dan göç etmiş, Anadolu'da yerleşmiş olan bir halktı. Zamanında Roma Devleti'ne karşı savaş açmış, kaybetmiş ve daha sonrası Roma emperyalizmi tarafından kendi bünyelerine alınmış bir halktı. Galatlılar aslında toplumda asi tipler olarak biliniyorlardı. Oldukça içkicilerdi ve bir şeyle de tanınıyorlardı. Çok değişkenlerdi. Yani çabuk fikir değiştiren bir halktı. Bundan dolayı belki Pavlus onları da eleştirmektedir mektubunda. Çünkü mektubunda bir şey görüyoruz. Bir şekilde bu kitle Mesih'i kabul etmiş ama daha sonra Mesih'in yeterli olmadığını, bir şekilde Yahudi ve şeriat geleneklerine tekrar dönmek istemişler veya bunları benimsemek istemişler ve Pavlus onları bu değişkenlikten ötürü eleştirmektedir.
0: Elbette aynı zamanda bununla beraber Galatya'daki kiliseye Yahudi kökenli Hristiyanlar tarafından da bir baskı uygulandığını görmek mümkün mektup içerisinde. Hatta Galatyalılar 6. bölüm 12. ayete baktığımızda şöyle diyor ki bedende gösterişi önem verenler yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Dolayısıyla bu bir anlamda bedende bir gösteriş söz konusuydu. Onlar kendi inançlarını, inanç sistemlerini bir şekilde görsel bir takım dünyasal ve görsel temellere dayandırma amacı da güdüyorlardı. Aslında Galatya Kilisesi'nin düştüğü bu hata günümüzde de çok yaygın. Birçok kilisede ya da inanç grupları içerisinde de benzer bir şey görüyoruz. Biz daha elle tutulur, gözle görülür bir takım donelerle inancımızı ortaya koymaya ve bununla daha bir anlamda daha inançlı, daha imanlı görünmeye gayreti içerisindeyiz. Ama Pavlus bir anlamda bu mektup içerisinde bütün bu yargıları ortadan kaldırıp aslında kurtuluşun ana temelinin, ana mesajının Mesih'e olan imanla söz konusu olduğu üzerinde de duruyor.
1: Evet ve şunun altını da çizmemiz lazım. Yani bu durum sadece Galatya Kilisesi'nde yaşanmıyordu. Yani birçok kiliseyi etkiliyordu. Bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümü okuyacak olursak orada bir konsülün düzenlendiğini Yeruşalim'de özellikle bu konuyu konuşmak için. Yani İsa'yı izlemek istiyorsak yasanın kurallarını, şeriatın geleneklerini de tutmamız gerekiyor mu sorusunu cevaplamak için. Çünkü ilk başta ilk İsa'ya iman eden kitle daha çok Yahudiydi ama Yahudi olmayanlar iman etmeye başladığında o zaman bir soru oluştu. Yani tamam onlar iman etti, onlar vaati ortak oldu. O zaman onlar da işte sünnet edilmeli, onlar da şabatı tutmalı, onlar da işte belirli yemek kurallarını uygulamalı şeklinde. Bazı
0: Musa'nın yasasında bir takım uygulamaların aynı şekilde devam etmesi gerektiği yönünde.
1: Dolayısıyla hem İsa Mesih'i izlemek ama İsa Mesih'i tam anlamıyla izlemek istiyorsak o zaman bu kuralları da tutmalıyız şeklinde bir baskı uygulanmaya başlandı. Özellikle Yahudi olmayan yeni imanlılara ve bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümde elçiler bir konsül, bir meclis düzenledi ve orada işte bunu biz yeni Yahudi olmayan imanlardan istemeli miyiz, istememeli miyiz diye bir konu açıldı ve en sonunda yok biz onların işte bu şeriat geleneklerini ve sünneti tutmalarını istemeyeceğiz şeklinde bir karar oluşturuldu. Dolayısıyla Galatya Kilisesi'nde olan olay sadece Galatya'da yaşanmıyordu. Bundan genel bir sorundu. Yani birçok kilisede görünen sorunlardan bir tanesiydi bu.
0: Tabii Galatyalılar mektubu okuduğumuzda en öne çıkan bu yiyecek içecek gibi sorunlardan ziyade en çok öne çıkan konulardan bir tanesi bu sünnet konusuydu. Çünkü bir şekilde Yahudi olmanın, Tanrı halkı olmanın bir işareti olarak bu ortadaydı. Eski antlaşmada işte Tanrı'nın buyruğu uyarınca her doğan doğan erkek çocuk 7 günlükken sünnet ediliyordu. Bu bir işaret, bedeninde bir işaret olarak taşıyordu bunu. Tanrı'nın halkının bir göstergesi olarak. Dolayısıyla işte bazı az önce konuştuğumuz düşüncelere sahip kimselerce sünnetin Yahudi kökeninden olmayan diğer uluslardan olan Hristiyanların da aynı uygulamayla Tanrı'nın halkının bir üyesi olabileceği yönünde bir öğretiş vardı. Ama gerçekten Galatyalılar mektubu tıpkı Romalılar mektubunda olduğu gibi aslında Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan özellikle Protestan kiliselerinin inanç bildirgelerine temel oluşturan iki önemli mektuptan bir tanesi.
1: Ve aslında burada güzel bir noktaya değindin. Galatyalılar mektubu Romalılar mektubuna çok benziyor. Romalılar mektubu da zaten Pavlus'un geç bir dönemde yazdığı mektuptur. Onun için dedim ya zamanla benim görüşüm de değişti. Galatyalıların daha geç bir tarihte yazıldığını düşünüyorum. Romalılar mektubuna bakacak olursak zaten Pavlus orada çok ilginç bir argüman kullanıyor 4. bölümde. Diyor ki İbrahim nasıl aklandı? İman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani imanla kendisi salih kılınmış oldu ve bu belirti veya bu cümle Tanrı tarafından yapılan bu cümle İbrahim'in sünneti öncesinde verilen bir cümle. Dolayısıyla orada görüyoruz ki İbrahim sünnet olmadan önce Tanrı tarafından salih kılınmıştı.
0: Evet, Galatyalılarda da bir kez daha bunu yineliyor Pavlus bu düşünceyi. Özellikle 3. bölüm 11. ayette çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Şöyle diyor ayet, diyor ki Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır.
1: Evet. Ya yani burada vurgulamamız gereken konu kurtuluşun nasıl elde edildiği. Yani kurtuluş tamamen Tanrı'nın lütfu sonucu bize verilen bir armağan. Hiçbir şekilde kendi çabalarımızla elde ettiğimiz bir şey değil. Yani ben bir örnek kullanıyorum aslında Galatyalılar mektubunu anlatmak için. Halamın iki çocuğu var. Bir tanesi evlat edinmiş bir çocuktur. Hindistan'dan evlat edindiler onu. Şu aralar herhalde 14-15 yaşlarında olması gerek ama evlat edindiklerinde Hindistan'a uçtular ve orada sanırım 18 aylık 19 aylık civarındaydı onu evlat edindiklerinde ama bir kimsesizler yurdunda yaşıyordu ve 18-19 aylık olmasına rağmen 4-5 aylık bir çocuğun vücuduna sahipti. Neden? Çünkü yemek vermiyorlardı, zayıf düşmüştü, bayağı kilo kaybetmişti, henüz yürümeyi bilmiyordu. Birçok açıdan gelişimde gerilemeler vardı. Ama ne oldu orada? Halam, onun kocası o çocuğu gördüler ve yürekleri sızladı, acıdılar. Ve onu oradan kurtarıp kendi ailelerine dahil ettiler. Şimdi bu tamamen halamın lütfu ve sevgisi sonucunda yapılan bir eylem. Bu kurtarış diyelim. Fakat daha sonrasında eve geldiklerinde kendisi bir aile üyesi, yani halam ölecek olursa, onun eşi ölecek olursa mirasa ortak da olacaktır kendisi ama hiçbir şekilde halam ona demiyor. Şimdi bu kuralları uygulaman lazım. Aksi takdirde seni aile dışı edeceğim şekilde. Böyle bir yaklaşım olmaz. Yani o çocuk hiçbir şekilde bunu hak edecek bir şey yapmadı. Bu tamamen halamın inisiyatifi ve lütfuyla bir kurtarış oldu o çocuğun hayatında. Dolayısıyla aslında Paulus'un bir nevi bu mektupta anlatmak istediği şeylerden bir tanesiydi bu. Yani eğer biz bir şekilde şeriatçılığa dönüyorsak, gelenekçiliğe dönüyorsak, kuralcılığa dönüyorsak bir nevi Tanrı'nın lütfunun yeterli olmadığını söylemiş oluyoruz ve o zaman çok tehlikeli sulara giriyoruz.
0: Evet, yani özetleyecek olursak mektubun yazarı çok açıktır. Zaten Paulus tarafından kaleme alınmış bir mektuptur. İki temel görüş var, bakış açısı var. Milattan sonra
1: 50 yılı
0: 50'li yıllarda yazılmış.
1: Biri daha geç 56
0: olarak da düşünülen bir dönem var. Ve iki temel görüş var ki bir coğrafi açıdan bir Galatya bölgesine yazılmış yahut da işte Yahudiliği benimsemiş Hristiyanlara tarafından yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biraz yazılış amacı üzerinde konuşmaya başladık ama bunu biraz daha derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Dilersen bu derinliğe ve bu kutsal kitabın bu özel bölümünün ana hatlarına girmeden önce kısa bir araya gidelim. Ardından kesmeden bu bölümü tamamlamış oluruz diye düşünüyorum.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz sevgili Mark'la beraber. Hatırlatmak isterim, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Hem sorularınız hem görüşleriniz bizim için değerlidir diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde biraz girdik aslında o konunun özüne ama bu mektubun yazılış amacı üzerinde biraz daha derin konuşalım istiyorum bu bölümde.
1: Evet, yani aslında Paulus'un bu mektubu yazması nedeni nedir? Demin aradan önce dediğimiz gibi geleneklere dönmek isteyen, şeriata dönmek isteyen bazı imanlılar vardı kilisede ve Paulus onları azarlıyor. Neden? Çünkü eğer ki geleneklere dönüyorsak, eğer ki şeriata dönüyorsak bununla ne demiş oluyoruz? Yani bir nevi sanki Mesih'in kendisi yeterli değil. Yani Mesih'in yanı sıra başka şeylere de boyun eğmeliyiz, başka şeylere güvenmeliyiz. Ve burada çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer ki Mesih yeterli değilse hayatımızda o zaman ne diyoruz? Yani Mesih'in yolu değil, ben aslında kendi yolumun ardından, benim hoşuma giden şeylerin ardından gidiyorum.
0: Ya da beni tatmin eden şeylerin
1: ardından. Veya beni tatmin eden şeylerin ardından gidiyorum. Dolayısıyla bu ana düşünceyi aslında bütün mektubu kapsıyor. Şimdi mektubun kendisine geldiğimizde mektubun kendisinde 3 tane ana kısım var. Birinci kısım Paulus'un kiliseye azarı. Bunlar ilk 2 bölümü oluşturuyor mektupta. İkinci kısım yasanın amacını ve doğasını anlamak üzerine yazılmış bir kısım. O da 3. ve 4. bölümü kapsıyor. Ve son kısım, 3. kısım 5. ve 6. bölümleri kapsıyor mektupta. Kutsal Ruh'un amacı ve doğasını anlamak. Ve bu da çok önemli. Yani eğer ki biz Mesih'te yürümek, Mesih'te yaşamak istiyorsak o zaman Kutsal Ruh'un kimliğini, hayatımızdaki rolünü ve amacını da anlamamız gerekiyor.
0: Ve bu aslında saydığın 3 temel nokta bir anlamda Hristiyan ilahiyatının da temelini oluşturuyor. İlk bölümde biraz konuştuk bunun üzerinde ve özellikle reform hareketlerinin başlangıcında büyük bir temel oluşturan Romalılar mektubuyla beraber büyük bir temel oluşturan bir mektup. Dolayısıyla Paulus hem Romalılar mektubunda hem Galatyalılar mektubunda bu temel iman temelini oluşturan, imanın temelini oluşturan ya da kurtuluşu getirecek asıl şeylerin temelini oluşturacak noktaları bize sunmaktadır.
1: Evet ve bu konu o kadar önemli ki aslında Paulus normalde bir girişle başlar mektuplarına, hani topluluğa yönelik selamlar vesaire, ama onu bile kısa kesiyor. Yani direkt konuya giriyor çünkü onun için o kadar önem taşıyan bir konudur bu. O zaman ne oldu? Yani kilisede müjdeyi çarpıtmak isteyenler var. Dolayısıyla kimileri diyor ki işte Mesih'in lütfu yeterli değildir. Evet tamam, Mesih'in lütfu gerekli hayatımızda ama lütufun yanı sıra işte kurallar da gerekli, geleneklerle gerekli. Belki bazıları düşünüyor ki yani Paulus'un öğrettikleri iyi ama yeterli değil. Yani biz bir şekilde inancın tüm doluluğunu size verelim diyen öğretmenler de olabilir. Hani hahamlarımız şöyle şöyle demiştir, böyle böyle yapmalıyız, atalarımız böyle böyle yapmıştır şeklinde. Onun için ilginç bir şey diyor Paulus 1. bölümde. Diyor ki sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Yani Paulus'a göre bu tamamen değişik bir müjdedir veya Mesih'in müjdesine çarpıtmaktır. Ve ister biz ister gökten bir melek sizi bildirdiğimize ters düşen bir müjde belirsin diyor. Lanet olsun ona diyor. Yani oldukça sert bir ifade kullanıyor.
0: Evet, alışılagelmişin dışında. Aslında Paulus'un mektuplarında hitap içerisindeki en sert ifade olarak karşımıza çıkan noktadır bir lanet okuma. Kaldı ki Paulus'un kendisi bütün öğretilerinde aslında lanet değil de bir bereket kaynağı olmamız gerektiği yönünde kiliseyi yönlendirirken burada durumun ne kadar ciddi ve ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu ortaya koyabilmek için ciddi bir şey söylüyor. Ve aslında zaten söylediği şey bir anlamda zaten Mesih'in lütfuna ve Mesih'in kurtarışına bel bağlamayıp, imana bel bağlamayıp da işte bu iyi işlere ya da yasanın gereklerini yerine getirerek kurtulabileceğine inanmanın sonucu zaten bir lanetlenmedir. Dolayısıyla yine de Galatyalıların mektubunda defalarca tekrarladığı bir şey vardır ki Pavlus'un yasayla hiç kimse aklanamaz. Yasaya en ufak bir buyruğunu uymadığımız zaman bütün yasaya karşı suçlu sayılıyoruz ve zaten doğal bir lanet altına giriyoruz. Yani Pavlus'un buradaki ifadesi bazı kişiler tarafından çok sert olarak görünse de aslında bir gerçeği ortaya koymaktadır. Yasayla kurtulmaya çalışan, iyi işlerle kurtulmaya çalışan bunu kendi gücüyle başarabilmesi söz konusu değildir. Zaten bu nedenle Mesih İsa dünyaya gelmiştir.
1: Evet ve Pavlus'un tabii dediğin gibi bu ifadeleri iyi karşılanmıyor. Yani bundan dolayı ilginç bir şey diyor 10. ayette 1. bölüm. Yani insanları hoşnut etmeye mi çalışıyorum? Yani eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve tabii ki bazı kilise üyeleri Pavlus'un bu ifadelerinden dolayı kendisinden şüpheleniyor. Yani acaba Pavlus gerçekten yetkili mi? Hangi yetkiyle bizi bunu öğretiyor şeklinde. Ve birinci bölümün son kısımlarında ve ikinci bölümün başlangıçlarında aslında Pavlus'un yetki kaynağını görüyoruz. Birincisi, Pavlus kendisi Mesih'i gördü. Yani Şam yolundayken bir görüm aracılığıyla Mesih ona göründü ve ona seslendi. Dolayısıyla evet, çağrısını
0: 9. bölümde bunu okuyabiliyoruz.
1: Evet, dolayısıyla kendisi Tanrı tarafından, İsa Mesih bizzat kendisi tarafından seçildi bu görev için. Ama daha sonra bu görevi havariler tarafından onaylandı. Yani çünkü daha sonra havariler, elçiler hem kendisini hem Barnaba'yı müjdeyi yaymak üzere Anadolu'ya gönderdiler. Dolayısıyla bunun çağrısını doğrulayan kişiler de yine İsa'nın havarileri. Hani bazen özellikle Türkiye'de Pavlus'un yetkisi hakkında çok tartışmalarda bulunuyor değil mi? Çünkü 12 havariden biri değildi. Dolayısıyla yani hangi yetkiyle bu öğretileri verdi veya sanki öğretileri çarpıttı gibi bazı görüşler.
0: Evet, İsa'nın öğretilerinin dışında öğretiler verdi evet. Gibi. Kendi dinini oluşturduğu gibi evet. Sert ifadeler de var.
1: Tabii yani ama şöyle bir durum var. Yani eğer ki İsa'nın havarileri başta Petrus olmak üzere onu görevi onayladıysa ve onu gönderdiyse demek ki mesajında bir hata bulmuyorlardı. Çünkü mesajında bir hata bulsalardı zaten onu göndermezlerdi.
0: Evet, zaten Petrus da bunu evet. Kendi mektuplarında da dile getiriyor. Diğer kutsal yazılarla bir tutuyor Pavlus'un yazdığı yazıları.
1: Evet ve ikinci bölümde Galatyalılar ikinci bölümde aslında ilginç bir hikaye de Pavlus bizimle paylaşıyor. Pavlus Antakya'dayken bir seferinde Petrus'la yüzleşti. O da neden oldu? Çünkü Petrus kendileriyle beraberken yani Antakyalı imanlarla beraberken onlarla aynı sofralarda oturuyordu, içiyordu, yiyordu. Ama daha sonra Yeruşalim'den gelen bazı tutucu kişiler geldiğinde yani bu sefer Antakya'daki imanlarla takılmaktansa onlardan ayrı oturmaya başladı. Bu tutucu kısımla oturmaya başladı. Onlarla içmeye yemeye başladı. Onlar gibi davranmaya başladı. Dolayısıyla Pavlus da onu azarlamak zorunda kaldı. Yani niye böyle yapıyorsun sen?
0: İkiyüzlü davranıyorsun.
1: İkiyüzlü davranıyorsun ve bir nevi karışık mesajlar gönderiyorsun. Çünkü bir yandan biz buradaki imanlara diyoruz ki sizin Hristiyan olmanız için Yahudi olmanız gerekmiyor. Ama ondan sonra bu tutucu kişiler geldiğinde sen de onlarla beraber takıldığında o zaman karışık mesajlar oluşuyor. Ve burada Petrus'un ikiyüzlülüğüne meydan okumak zorunda kalıyor. Şimdi bu çok ilginç. Çünkü eğer ki bu durumlar olduysa bu da bir nevi Pavlus'un yetkisini de gösteriyor. Yani Petrus ona itiraz etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama neticesinde bir şekilde böyle konuşmalar da oldu Pavlus ve Petrus açısından. Dolayısıyla Pavlus'un havarilerce saygın biri olarak kabul edildiğini görüyoruz bunlarla beraber.
0: Şimdi mektubun içerisinde aslında önemli noktalardan bir tanesi, en önemli noktalardan bir tanesi yine de Kutsal Ruh'un kendisiyle ilgili bölümler. Bir şekilde bizi yasadan özgür kılan, Mesih'in çarmıhta ödediği büyük kefaretti. Şimdi bu önemlidir. Belki programımızı ilk defa katılan, ilk defa bizi dinleyen dinleyicilerimiz için belki biraz anlaşılması güçtür. O yüzden kısa bir şekilde bunu tekrar açmak istiyorum. eski antlaşma dediğimiz Musa'nın yasasıyla beraber ortaya konulan ve bunu Yahudi gelenekleriyle birleştiren bir kitle vardı Mesih İsa geldiğinde. Ancak bütün peygamberlerin, Musa dahil bütün peygamberlerin önceden bildirdiği, mesedilmiş kişi, Tanrı'nın kurtuluş tasarısını gerçekleştirecek kişi için birçok kehanet vardı ve bütün bu kehanetler Mesih İsa'da gerçekleşti. Dolayısıyla Mesih İsa çarmıhta ölme nihai amacıyla bu dünyaya geldi ve çarmıh üzerinde ödediği kefaretle Tanrı'nın kurtuluşunu bize karşılıksız olarak verdi. Dolayısıyla bu Hristiyan inancının, Hristiyan teolojisini temelini oluşturan bir inanç bildirgesidir bir anlamda. Kutsal kitabın bize sunduğu bir argümandır. Bununla beraber işte bu Galatya'daki kilisede, ilk kilise döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor ve bu sorunlardan bir tanesi de işte yasaya devam etmeli miyiz, yasanın buyrukları altında mıyız, yoksa Mesih'le beraber lütuf altında mıyız? Ve bu çok karıştırılan, mektuplarında genelinde çok karıştırılan konulardan bir tanesi. Galatyalılarda da buna değiniyor. Fakat tabii Mesih'le beraber yürümenin altında yatan asıl önemli argümandan bir tanesi de kutsal ruha sahip olmaktır. Ve mektubun aslında son kısmı biraz bununla ilgiliydi.
1: Evet. Şimdi aslında olay biraz şurada netleşiyor. Yani Tanrı ile ilişki ne demek? Yani Tanrı ile ilişki sırf bir kural kaidesini takip etmek mi demek? Yoksa Tanrı ile ilişki onunla beraber yaşamak, onunla beraber bir dostluk ilişkisi kurmak, Mesih'le beraber yaşamak mı demek? Ve bu çok önemli bir soru. Çünkü biz sadece bir kural kaidesini takip etmek için çağrılmadık. Rab bizimle kendisiyle bir ilişki kurmamızı istiyor. Ama bu nasıl mümkün olur? İlk önce kendi nefsimize ölmemiz lazım. Onun için Paulus Galatyalılar 2. bölümde ne diyecek? Diyecek ki Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve bu çok önemli bir hatırlatmadır Pavlus tarafından. Çünkü biz bir kurallar listesiyle beraber yaşamıyoruz. Tanrı'nın bu kurallar listesinin verme amacı onlara bağlı yaşayalım değil. Daha çok Tanrı'ya bağlı yaşayalım ve Tanrı'nın nasıl biri olduğunu öğrenelim. Yani onu tanıyalım.
0: Bir gerçek de var ki aslında bu kuralları tamamen de uyamıyoruz. Yani o da bir gerçek. Kendi kendimize karşı dürüst olursak yasanın gereklerini %100 yerine getiren hiç kimse yok. Peygamberler dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu günah denilen olgunun bizim hayatımızda kaçınılmaz bir sonucu ortaya çıkıyor.
1: Evet, ve kuralların şöyle bir sıkıntısı var. Eğer biz hayatımızı sırf bir kurallar listesi olarak yaşamaya deniyorsak her zaman günaha düşeceğiz.

0: kurtarmak.
1: Özgür kılmak.
0: Özgür kılmak ve bu nasıl mümkün olur? Tekrar kurallara uymaya, kendi nefsimizle kurallara uymaya çalışarak değil, Mesih'i tanıyarak, kendi nefsimizi ölerek, onunla birlikte yaşarak. O zaman ne oluyor? Mesih içimizde yaşamaya başlıyor. Bizim karakterimiz değişiyor, bizim doğamız değişiyor ve o zaman Tanrı'nın beklediği bir doğruluk hayatı sürdürebiliyoruz.
1: Evet, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama son birkaç not var belki, onları da değinelim hızlı bir şekilde. Sonra yavaş yavaş bir toparlayacağız ve bitireceğiz.
0: Şimdi aslında bu en son açıkladığım şeyi anlatmak için güzel bir benzetme kullanıyor Paulus mektupta. O da İbrahim'in iki çocuğu. Yani özellikle 3. ve 4. bölüme geldiğimizde bir miras örneği veriyor Paulus. Şimdi İbrahim'in iki çocuğu vardı. Biri İsmail, diğeri İshak. Biri vaat sonucu doğmuştu, İshak. Diğeri ise İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu. O da İsmail. Yani çünkü bir çocuk vaat edilmişti ama Sara ne demişti İbrahim'e? Yani Tanrı cevap vermiyor. Bir şekilde kendi çabalarımızla bunu çözmeye çalışalım. Burada cariyen var, Hacer. Onunla beraber yat. Bir çocuğun olsun. Dolayısıyla İsmail neyi simgeliyor? İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu doğan oğul. İshak kimi simgeliyor? İbrahim'in Tanrı'nın vaadini dinleme sonucundan ötürü çıkan oğul. Biri kölenin oğlu, biri köle oldu. Diğeri özgür kadının oğlu, Sara'nın oğlu. Dolayısıyla kim mirası elde edecek bu senaryoda? İsmail mi, İshak mı? Tabii ki İshak, değil mi? Çünkü özgür kadının oğludur kendisi. Dolayısıyla burada Paulus'un anlatmak istediği ne? Yani aslında Tanrı'nın mirasını, Tanrı'nın kendisini miras alanlar, yasayı tutanlar değil, bunun yerine vaat sonucu Tanrı'ya güvenenlerdir. Aslında Tanrı bizden bunu arıyor. Yani kendi vaadine iman etmemiz, ona yürekten güvenmemiz, ona yürekten teslim olmamız. Ve o zaman ne olacak? O zaman onun ruhu, İsa'nın ruhu bizim içimizde yaşamaya başlayacak. Yani burada şey demiyoruz, hani yasa kötüdür, hiçbir şekilde hiçbir kuralları tutmamalıyız şeklinde bir mesaj algılanmasın. Çünkü yasa iyidir. Ama yasanın özeti ne? Yasanın özeti, Tanrı bu yasayı verdi ki biz Tanrı'yı sevebilelim ve komşumuzu kendimiz gibi sevebilelim. Ama bunu gerçekten yapabileceksek, Tanrı'nın beklediği şekilde bu prensibe biz uyabileceksek, o zaman İsa'nın ruhunu hayatımızda tecrübe etmemiz lazım.
1: Zaten son bölümde Paulus buna değiniyor. Yani bu yanlış anlaşılmayı önlemek için. Çünkü bazen lütfa fazla dayanıyoruz ve sanki herhangi bir şey yapmak zorunda değilmişiz ya da hayatımızda bunu göstermek zorunda değilmişiz gibi düşünebiliriz ama bu gerçek değil. Galatyalılar 6. bölümde Paulus da bir şekilde buna değiniyor. 7. ayette ve 8. ayette diyor ki, aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir.
0: Dolayısıyla ilginç bir olay var. Yani gerçekten Tanrı'nın beklediği şekilde diyelim yasaya uymak istiyorsak, o zaman ruhun izinde yürümemiz lazım.
1: Evet,
0: yani
1: ruha ekmeliyiz.
0: Ruha ekmeliyiz aslında. O zaman gerçekten Tanrı'nın beklediği şekilde hem onu sevebiliyoruz hem komşumuzu sevebiliyoruz.
1: Zaten Galatyalılar mektubunda hani Hristiyanlarca çok bilinen iki temel nokta, Galatyalılar 5. bölümde ruhun ürünü işte ruha ekmenin sonucu, ondan gelen meyveler ya da benliğin ürünü ve benliğe ektiğimizde ondan çıkan sonuçlar da Galatyalılar 5. bölümde Paulus tarafından kaleme alınıyor. Dolayısıyla aslında Paulus'un söylemeye çalıştığı şey, yasanın kötü olduğu, yasayla ilgili herhangi bir şeye uymamamız gerektiği
0: veya,
1: değil.
0: Veya kuralsız bir şekilde
1: kuralsız
0: yaşamamız,
1: bir şekilde yaşamamız değil.
0: Değil.
1: Tam tersi, bütün bu kurallar için gayret göstermeliyiz ama kurtuluşumuzun dayandığı temel bu yasaya uymak ya da iyi işlerimize dayanmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kutsal ruh olmaksızın, Tanrı ruhu olmaksızın aslında Tanrı'nın istemlerini yerine getirmekte yetersiz olduğumuzu da bir kez daha ortaya koymuş oluyor bu şekilde.
0: Evet, aynen öyle.
1: Dolayısıyla bir özetleyecek olursak, Paulus tarafından yazılan bu mektup üç temel nokta üzerinde yoğunlaşıyor. İlki, bu yasa yanlılarının, sünnet yanlılarının, özellikle sünnet konusu çok sık dile getirilen bir konudur mektup boyunca. Dolayısıyla yasaya dayanan

0: bir kurtuluşun gerçekleşmeyeceğini söylüyor ve bunun dışında Mesih'in bildirisinin dışında bir bildiri yayanların lanet altına gireceğini bahsediyor Paulus ve bu konuda kendini eleştirenlere kendi elçiliğini ortaya koyuyor. Nasıl Mesih İsa tarafından bu göreve atandığı konusunda ve sonunda aslında kendi benliğimize değil Tanrı'nın benliğine yani ruhuna ekmemiz gerektiği üzerinde de bizi yönlendiriyor diyelim. Çok değerli bir mektup. Aslında keşke zaman olsa her bölümü, her ayeti üzerinde tek tek konuşabilsek ama birçok kilise bu şekilde öğretiler, vaazlar sırasında bunlara değiniyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler kendilerine en yakın kiliseye gidebilirler. Tabii biz bu programda işte bize ayrılan süre içerisinde dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Yani belki son ayetlerle bitirebiliriz. Yani mektubun son sözleri, sonucu ne? İlginç bir şey diyor Paulus, diyor ki bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Ve bu son cümle, bu son kelimeler, yeni yaratılış aslında Tanrı'nın bizden aradığı şey. Tanrı bizim yüreklerimizi değiştirmek istiyor. Tanrı bizlerden yeni bir yaratılış yaratmak istiyor. Nefse köle olan, şeriatçılığa köle olan bir hayat değil, kendisine köle olan, kendisine bağlı olan bir hayat yaratmak istiyor bizde. Dolayısıyla ilginç, yani biz eğer ki gerçek imanı yaşamak istiyorsak, gerçek imanı tecrübe etmek istiyorsak, aslında burada bir turnusol testi gibi bir tespit yapabiliriz. Gerçek iman kuralcılık ve şeriatçılıkla değil, başkalarını sevebilme kapasitesiyle ortaya çıkar. Ve bu çok önemli. Aslında biz gerçek imana sahipsek o zaman hem Tanrı'yı sevmek hem de komşumuzu sevmeyi de biliyoruz. Ama gerçek imana sahip değilsek o zaman sadece kuralcılık ve şeriatçılıkla hayatımızı sürdürmeye çalışacağız ve sürekli başkalarını suçlayarak hayatımızı geçireceğiz.
0: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, eğer Mesih'in bu lütfuna sahip olmak isterseniz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul etmeniz yeterli olacaktır. Elbette Mesih ile ilgili öğretilerin sizin hayatınızda etkin olması için kutsal ruhu yaşamlarınıza davet edebilirsiniz. Belki bu programı dinleyen değerli dinleyicilerimiz şimdi birkaç dakika ayırarak bunu kendi hayatlarınız için dileyebilirsiniz. Kutsal ruhu bir kez daha hayatlarımıza çağıralım. Paulus'un bahsettiği gibi aslında benliği ekenlerden değil ruha ekenlerden olalım. Şeriatın peşinden gidenler değil, kuralların peşinden gidenler değil ama aynı zamanda kuralsız ve yönsüz bir şekilde sadece imana dayanan bir yaşam değil. Bu tam bir dengenin sağlanabilmesi için de gerçekten Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var diyelim. Ve bu programın daha sonuna geldiğimizi hatırlıyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan soru ve görüşlerinizi Radyo Maranata'ya, arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi bir kez daha anımsatalım. Gerçekten programla ilgili görüşleriniz, sorularınız bizim için önemli de değerlidir. Lütfen çekinmeden bize yazın diyelim. Ve ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: koşuşturmacalı bir gün içerisinde tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor. Herkese merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Laf Lafı Açtı canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Semra.
0: Hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Ben de Aydın. Bugün hayatın içinden bir konuyla birlikteyiz. Her yayınımızı da yapmaya çalıştığımız gibi. Ama konuya girmeden önce hemen böyle size hızlı bir soru bırakalım istiyoruz. Artık yayınlarımızda böyle yapmaya çalışıyoruz. Ve bir sorumuz var sizler için.
1: Evet, sorumuz şöyle olacak aslında. Sizce bırakması daha zor olan hangisi? Kırgınlıklar mı, kontrol isteği mi? Bunu soruyoruz sizlere.
0: Evet, sizce bırakması hangisi daha zor? Kırgınlıklar mı, kontrol isteği mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarımız açıktır. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz.
1: Evet, ayrıca bizi şu anda nereden dinliyorsunuz, hangi şehirden, hangi ülkeden bizimlesiniz bunu da merak ediyoruz. Lütfen bunları da bize yazın. Yayın boyunca mesajlarınızı okumaya çalışacağız birlikte.
0: Evet, bugün aslında şunu konuşmaya çalışacağız. Bazen insan özgür olduğunu düşünür ama bazı şeyleri bırakamadığını fark eder. İşte kırgınlıkları olabilir bu, kontrol etme isteği olabilir belki. Geçmişi olabilir bu ya da kendi haklılığı olabilir. Ya da ona zarar veren alışkanlıklar olabilir.
1: Evet, ama burada önemli bir ayrım var. Bugün bırakmak derken sevdiğimiz insanlardan, sorumluluklarımızdan ya da iyi şeyler için emek vermekten vazgeçmeyi kastetmiyoruz aslında.
0: Evet, bir şeyi sevmek başka, o şeyin bizi yönetmesi başka. Bir şey için çabalamak başka, o şey olmadan yaşayamam noktasına gelmek başka oluyor.
1: Evet, bugün bu ayrım üzerinden ilerleyeceğiz. Gerçek özgürlük nedir? İnsan gerçekten ne zaman özgür olur? Ve Tanrı bu konuda bize ne söylüyor? Birlikte bakacağız.
0: Yorumlarınızı bekliyoruz. Bırakması daha zor olan hangisi? Kırgınlık mı? Kontrol mü? Ve bir de tabii ki bizi nereden dinlediğinizi yazarsanız çok memnun oluruz. Şimdi ilahimiz olacak. Programımıza bir ilahiyle başlamış olacağız. Tüm susayanlar ilahisi bizimle olacak. İlahinin ardından hemen buradayız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faysi canlı yayın ile karşınızdayız ve bugün size soruyoruz. Diyoruz ki sizce bırakması daha zor olan şey hangisi? Kırgınlıklar mı yoksa kontrol isteği mi? Hangisini daha zor bırakıyor olabiliriz sizce? Kırgınlıklarımızı mı yoksa kontrol isteğimizi mi? Bu konuda görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adresinde aslında sohbet bölümümüz aktif ve oradan bize yazabilirsiniz. Ve hemen bir hatırlatma daha yapmış olayım. Bir sonraki ilahimizi de size soruyoruz. Bir sonraki ilahimiz ne olsun? Sıradaki ilahimiz ne olsun? Onunla ilgili bir anketimiz başladı şimdi YouTube'da. youtube.com/radyomaranata adresinde sohbet bölümünde oradan işaretleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Soruyoruz size, sizce bırakması daha zor olan şey hangisi? Kırgınlıklar mı? Kontrol isteği mi? Lütfen bizimle paylaşın. Şimdi yorumları var. Sanırım dinleyicilerimiz.
1: Evet, YouTube'a baktığımızda yorumlar var. Hemen okumak istiyorum. Deniz Yolcusu selam demiş bizlere. Pınar Hanım esenlik olsun demiş. Hoş geldiniz. Rıfkı iyi yayınlar demiş. Kontrol isteğini bırakmak daha zor olsa gerek. İnsanın en ilkel özelliği bence demiş. Evet, sizlere sormuştuk aslında. Hangisini bırakmak daha zor diye, kırgınlıklar mı, kontrol isteği mi? Rıfkı Bey kontrol isteği demiş bizlere. Ve bugün ıssız buralar demiş aynı zamanda.
0: Evet, yeni geliyor dinleyicilerimiz.
1: Evet, yeni geliyor dinleyiciler, hoş geldiler. Esra Hanım merhabalar, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz Esra Hanım. Deniz Yolcusu kırgınlıkları bırakmak da zor demiş. Şemsettin Bey merhabalar demiş. Merhaba Şemsettin Bey. Sevda Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bence kontrol alışkanlığını bırakmak daha zor, kendimden biliyorum demiş.
0: Evet, kontrol etme arzusu insanın, değil mi? Rıfkı Bey de yazmıştı galiba. Belki en temel, değil mi, arzusu yani insanın yaratılışında belki bırakmak istemediği özelliklerden birisi.
1: Evet Sevda Hanım, ben kırgınlıklarımı bırakmayı, kendime yük etmeyi bırakmayı Rab'de öğrendim demiş. Ne güzel. Mehmet Bey de bence her ikisinin durumu farklı demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Tekrar eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da yazmak isterseniz kırgınlıklar mı, kontrol isteği mi, bırakması daha zor, yorumlarda sizlerden bekliyoruz cevaplarını.
0: Evet, bu konuda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hangisini bırakmak sizce daha zor? Kontrol isteği mi yoksa kırgınlıklar mı? O mu bu mu diye soruyoruz aslında. İkisinden hangisi size daha zor geliyor? Onu yazarsanız çok mutlu oluruz. Bunun hakkında daha detaylı olarak konuşacağız. Ve YouTube'daki anketimizi de hatırlatmış olalım. Orada da bir sonraki ilahi ne olsun diye size soruyoruz. En çok oy alan, anketin sonunda en çok oy alan ilahiyi bir sonraki İlahi aramızda çalmış olacağız. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet, aslında programın girişinde de konuştuk. Gerçekten özgürlük nedir, özgür müyüz gibi sorduk. Ve özgürlük aslında hepimizin istediği bir şey. Bu kesinlikle doğru. Ama özgürlük deyince aslında ne anlıyoruz? Bu nokta çok önemli.
0: Evet, aslında bu bırakmak konusunu ele alırken özgürlüğü de konuşmak önemli. Çünkü özgürlüğü nasıl tanımladığımız da burada değer kazanıyor. Çoğu zaman özgürlüğü biz şöyle tanımlıyoruz. İşte istediğimi yapabilmek olarak bunu tanımlıyoruz. Ya da kimse bana karışmasın, kararlarımı ben vereyim, hayatımı ben yöneteyim olarak bunu tanımlıyoruz. Ama aslında özgürlüğün tam tanımı bu mu? Çünkü baktığımız zaman hukuki anlamda da mesela özgürlük genelde sınırlar dahilinde tanımlanır. Yani bir özgürlük varsa bunun sınırı olmalıdır ki başka bir özgürlükle, hakla çelişmesin diye. Aslında özgürlük acaba sınırsız bir şey mi? Bunun hakkında bugün konuşmaya çalışacağız.
1: Evet, yani kimse bana karışmasın, kararlarımı ben vereyim, hayatımı ben yöneteyim. Aslında bunlar kulağa çok hoş geliyor. Çünkü hiçbirimiz baskı altında aslında yaşamak istemiyoruz. Ama burada önemli bir soru var. Gerçekten kendi isteğimizi mi yapıyoruz? Yoksa bizi yöneten şeylerin istediğini mi yapıyoruz?
0: Evet, bu önemli bir soru. Çünkü insan sandığından çok daha fazla etkilenen bir varlık. Yani korkularımız, alışkanlıklarımız, geçmişimiz ya da toplumun beklentileri. Bazen biz farkına varmasak bile bunlar bizi çok ciddi anlamda yönlendiriyorlar, etkiliyorlar aslında.
1: Evet, psikologlar da aslında şunu söylüyor. İnsan zihni güvenli gördüğü şeye tutuma eğiliminde. İlginç olan şu ki o şey bize zarar veriyor olsa bile aslında durum böyle. Çünkü tanıdık olan belirsiz olandan daha güvenli geliyor insana.
0: Evet ve baktığımız zaman insanlar bazen örneğin kötü giden ilişkileri bırakamıyorlar. Ya da yıllardır mutsuz olduğu işten ayrılamıyorlar. Hı hı. Ya da kendisine zarar veren alışkanlıklara sürekli geri dönüyorlar. Ve zarar verdiğini biliyorlar o alışkanlığın. Ama sürekli geri dönüyorlar buna. Çünkü temel olarak insanı engelleyen şey bir şekilde korku. Çünkü değişim insanı korkutuyor. Yeni olan şey aslında insanı korkutuyor. Ve insan bazen acıyı bile belirsizliğe tercih ediyor. Yani yeni bir şeyi deneyimlemek belki ona daha belirsiz geliyor. Ve doğal olarak aslında o değişim arzusu onu korkutuyor ve doğal olarak elindekini bırakmamaya itiyor insanı.
1: Evet, aslında çevremizde de görüyoruz bu örnekleri her birimiz. Tabii bir de toplumun söyledikleri var. Daha başarılı olmak gerektiği, daha güçlü görünmek, daha çok kazanmak gerektiği ya da daha çok beğenilmek gerektiğini. Yani kontrol hep sende olsun gibi bir yaklaşım da var. Özellikle kişisel gelişimde devamlı ben diye sen yapabilirsin, sen kontrol etmelisin. Birçok şey var. Ama fark etmeden bunların peşinden koşmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Hı hı. Yani toplum bize bunu söylüyor. Bu bizim isteğimiz olsun ya da olmasın, peşinden koşmaya başlıyoruz bir noktadan sonra.
0: Kesinlikle öyle. Yani sonra da belki bunların gerçekten kendi isteklerimiz mi olduğunu yoksa bize öğretilen arzular mı olduğunu da çok sorgulamıyoruz. Yani bu gerçekten benim isteğim mi yoksa bu dışarıdan bana dayatılan arzular mı? Bunun arasında da o ayrımı çok yapamıyoruz belki de.
1: Evet, belki de özgürlük sandığımız şey sadece başka şeylerin bizi yönetmesidir. Bunu anlatan çok çarpıcı bir örnek var aslında. Bunu sizinle paylaşmak istiyoruz şimdi. Aydın, sen başlamak ister misin bu örnek? Gerçekten çok beğendik, karşımıza çıktı.
0: Evet.
1: Onun için sizinle de paylaşmak istedik. Aynı zamanda bunun üzerine de düşündük. Farklı kutsal kitabın bakış açısıyla da aslında bu programı işlemek istedik.
0: Evet, aslında Afrika'da maymun yakalamak için kullanılan bir av tekniği var. Ve bu av tekniğine baktığımız zaman şöyle bir av tekniği uygulanıyor. Dar bir oyuk açıyorlar ve içine bir yiyecek konuluyor. Yani maymunun ilgisini çekecek bir yiyecek konuluyor. Ve maymun bu yiyeceğe yaklaşıyor. Yani elini aslında oyun içine sokuyor. Eliyle içeriye uzanıyor. Bu oyuk aslında maymunun elinin girebileceği kadar aslında büyük ama geri çıkamayacağı kadar, yani elini yumruk yaptığı zaman geri çıkamayacağı kadar küçük bir oyuk. Maymun elini tabii ki uzatıyor içeriye, o yiyeceği kavruyor ama tam o anda özgürlüğünü kaybediyor çünkü yumruğunu sıkmış oluyor. Yani elini aldığı zaman, avucunda tuttuğu zaman o yiyeceği, yumruğunu sıkmış oluyor ve doğal olarak yiyecekle beraber elini dışarı çıkartmaya çalışıyor. Yani o yiyeceği almak istediği için yumruk şeklinde yaptığı o el dışarı çıkamıyor. Çünkü oyuk ona müsaade etmiyor. Çok dar bir oyuk olduğu için. Sonrasında maymun çırpınmaya başlıyor. Bağırıyor. Kaçmaya çalışıyor. Ama aslında yapması gereken şey çok basit. Yapması gereken şey şu: avucunu açacak, elindekini bırakacak ve elini rahat bir şekilde geri çıkartabilir. Ama fakat bırakamıyor maymun. Çünkü o yiyeceğin belki vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. Bırakmak istemiyor, yani elinde tutmak istiyor o yiyeceği. Ve belki de kendi özgürlüğünden de daha değerli olduğunu düşünüyor. Ve sonrasında tabii ki avcılar geliyor, o maymunu yakalıyorlar. Aslında çok rahat bir şekilde kaçabilecekken, çok rahat bir şekilde elini bırakıp girebilecekken, kendi arzuları, maymunun o bırakmak istemediği o arzular onu orada maalesef köle ediyor, tutsak ediyor.
1: Evet, gerçekten ilginç bir durum. Biz de okuduğumuzda gerçekten şaşırmıştık neden elini açıp da çıkmıyor diye. Ama insan da çoğu zaman böyle gerçekten. Bizi esir eden şey her zaman dışımızdaki zincirler olmuyor. Bazen kendi kapalı avucumuzdakiler aslında bizi o zincirlere mahkum ediyor. Peki o avucun içinde neler olabilir bizler için? Yani kırgınlıklar olabilir, bir başarı olabilir, bir ilişki olabilir, para olabilir, kontrol etme arzusu olabilir, insanların onayı, kendi doğrularımız. Herkes için farklıdır ama avucumuzun içerisinde tuttuğumuz, o kapattığımız birçok şey var ve hayatımızın direksiyonunu kimseye bırakmama isteği de olabilir. Onun için avucumuzun içinde kapalı tuttuğumuz, avucumuzun içinde bir sürü şey var bizler için de bugün.
0: Kesinlikle öyle. Yani baktığımız zaman bunların çoğu kendi başına kötü şeyler değildir. Sorun bunlara sahip olmamız da değildir. Sorun aslında onlarsız yaşayamayacağımızı düşünmeye başlamamızdır. Yani elimizde ne tutuyorsak, evet, benim kimliğim bu, beni var eden şey bu, benim değerim burada gibi düşünüyor olmamız ve onsuz yaşayamayacağımızı düşünmeye başlamamız sorun burada başlıyor aslında. Çünkü insan en çok değer verdiği şey tarafından yönetilmeye de başlıyor.
1: Evet, o yüzden belki asıl soru şu değildir, benim elimde ne var? Asıl soru şu olabilir, benim elimdekiler mi benim hayatımı yönetiyor?
0: Evet, çünkü belki de gerçek özgürlük istediğimiz şeyleri sürekli elde etmekten geçmiyor. Belki gerçek özgürlük bizi yöneten şeyleri fark edebilmek, bunun farkına varmak.
1: Evet, peki insan gerçekten bunu başarabilir mi? Yani avucunu gerçekten açabilir mi?
0: Ve daha da önemlisi, belki insan neden mutlaka bir şeye tutunmak istiyor? Neden böyle elinde avucunda sürekli bir şeyleri tutmak istiyor? Ve Tanrı bu konuda bize ne söylüyor? Birazdan kutsal kitap bakışında tam da buna birlikte bakacağız.
1: Evet, birlikte bakacağız ama öncesinde güzel bir etkileşim olsun diye sizi aslında buna davet etmek istiyoruz. Yorumlarda sormak istediğimiz bir şey var. Cevaplamanızı istiyoruz sizler için.
0: Evet, aslında bugün bu konuştuğumuz konu üzerinden ilerleyelim ve sizlerden aslında katılımda bulunmanızı rica ediyoruz. Şu an kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz diye size soruyoruz. Kapalı yumruk mu yoksa açık avuç mu? Hangisi size daha yakın? Bunu ifade edebilirseniz çok memnun oluruz.
1: Evet, yani sımsıkı tuttuğunuz, bırakmakta zorlandığınız bir şey var mı ya da bir şeyler, yoksa Tanrı'nın size gösterdiği şekilde bırakmayı öğrenmek istediğiniz bir yerde misiniz? Yorumlara bekliyoruz sizi. Yorumlara bir emoji bırakabilirsiniz. Yumruk kapalı bir el ya da avucunuzu gösteren açık bir el bırakırsanız aslında hangisini daha yakın hissediyorsunuz? Biz öğrenmiş olacağız sizin,
0: evet,
1: düşüncelerinizi.
0: Yani bu emojileri bırakabilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki detaylı olarak yazarsanız, yani detaylı olarak yazmak isterseniz de onu da seve seve okuruz. Kendinizi şu anda hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Kapalı yumruk mu, açık avuç mu? Bunu yazarsanız çok memnun oluruz. Ve bir de programımızın genelinde sorduğumuz bir soru var. Aslında size soruyoruz. O konuda da hala fikrinizi belirtmediyseniz yazabilirsiniz. Aslında size soruyoruz. Diyoruz ki hangisini bırakmak daha zor? Kırgınlıkları mı yoksa kontrol isteğini mi? Bu konuda da görüşleriniz varsa onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Bu konuda aynı şekilde emoji ile ilgili de desteklerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ya da instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Sizler yorumlarınızı gönderirken bizler ilahimize geçelim. İkinci ilahimize ve şu an en çok oy alan ilahi O Haç Senin Tahtındı ilahisi. O Haç Senin Tahtındı ilahisi de yeni yayınlanan, en son yayınlanan radyomuzdaki ilahilerden birisi. Onu dinleyelim birlikte o zaman, O Haç Senin Tahtındı ilahisini. Ardından buradayız ve siz yazabilirsiniz. Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Kapalı yumruk mu, açık avuç mu? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz ve soruyoruz. Hangisini bırakmak daha zor? Kırgınlıkları mı yoksa kontrol isteğini mi? O konuda da henüz yazmadıysanız yazabilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. Tüm hızıyla yayınımız devam ediyor. Bugünkü yayına başlarken size şunu sorduk. Hangisini bırakmak daha zor sizce? Kontrol isteğini mi yoksa kırgınlıklarımızı mı? Belki geçmişte yaşadıklarımızı mı, acılarımızı mı? Hangisini bırakmak, hangisini böyle avcumuzu açarak bırakmak daha zor diye size sormuştuk. Ve en son size sormuştuk. Siz kendinizi kapalı yumruk gibi mi hissediyorsunuz, açık avuç gibi mi hissediyorsunuz? Yani elinizde böyle sımsıkı tuttuğunuz, bırakmakta zorlandığınız şeyler var mı? Size belki zarar verdiğini bilseniz bile ya da pek çok kez deneyimlemiş olsanız bile böyle bir durum var mı? Yoksa açık avuç musunuz? Rahat bir şekilde elinizi açıp aslında Tanrı'ya bırakabiliyor musunuz? Bu konuda size soruyoruz ya da bu fikir üzerine hiç düşündünüz mü diye size soruyoruz. Ve dua hatırlatmasını yapmış olayım. Sizler için sevinçle dua etmek isteriz. Bir dua isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. Artık yayınımızın içerisinde siz istediğiniz zaman sizin için dua ediyoruz anlık olarak. Onu da belirtmiş olalım. Bu konuda da istekleriniz varsa yazabilirsiniz.
1: Evet, size sorduk aslında hangisine daha yakın hissediyorsunuz, kapalı yumruk mu, açık avuç mu diye. Şimdi yorumlara bakıyorum ben YouTube'dan ve bize Mehmet Bey yazmış, kapalı bir yumruk yapmış. Deniz Yolcusu kapalı bir yumruk yapmış. Sevda Hanım kapalı bir yumruk yapmış.

0: Benim için de öyle demiş çünkü. Yasemin Hanım'dan artık cevap bekliyoruz Rıfkı Bey sormuş. Sevda Hanım yazmış. Bir de bence insanın kendisinin neyin kontrol ettiğini fark etmesi de bir aydınlanma adım olabilir demiş. Beklentilerimi korkular mı, istekler mi, yoksa bunların bir karması mı? Peki insanın ne kontrol ederse özgür olduğu söylenebilir demiş. Bizlere teşekkür ediyoruz. Ve Reski yazmış bizlere. Merhaba from Endonezya diye. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: size
1: geldin
0: Reski
1: Reski.
0: Hanım.
1: İyi ki buradasın. Evet, size soruyoruz. Hangisini bırakmak daha zor oluyor bizler için? Kontrol isteğini mi yoksa kırgınlıklarımızı mı? Ve sizler kapalı avuç musunuz yoksa açık avuç musunuz? Ya da kapalı yumruk musunuz? Açık avuç musunuz? Onunla ilgili aslında görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Mehmet Bey yazdı şimdi. İsviçre'den selamlar demiş. İsviçre'ye buradan selam olsun.
0: Hoş
1: İyi ki
0: geldiniz.
1: buradasınız. Hoş geldiniz.
0: Evet, şimdi size yeni bir soru da bırakalım istiyoruz. Tabii ki sorduk aslında kapalı yumruk mu, açık avuç mu diye. Peki bugün avucunuzu aslında açmak üzerine konuşurken insanın avucunu açabilmesi için en çok neye ihtiyacı var sorusunu sormak istiyorum sizlere.
1: Evet, bu soru önemli. Gerçekten sizce avucumuzu açabilmemiz için, yani elimizdekini bırakabilmemiz için, teslim edebilmemiz için neye ihtiyacımız var sizce? Cesarete mi yoksa güvene mi?
0: Evet, yorumlarda sadece cesaret ya da güven yazabilirsiniz. İsterseniz kısa bir cümleyle nedenini de paylaşabilirsiniz bizimle.
1: Evet, merak ediyoruz aslında avucumuzu açabilmemiz için, bizi belki o tutsak eden şeyleri bırakabilmemiz için, belki bize zarar verdiğini bildiğimiz halde hala elimizde tuttuğumuz o durumları bırakabilmemiz için, belki bu ilişkiler olabilir, belki uzun zamandır mutlu olmadığımız bir iş olabilir ya da alışkanlıklar olabilir, günahımız olabilir. Bunu bırakabilmek için sizce neye ihtiyacımız var? Cesarete mi, güvene mi? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Bize yazabilirsiniz. Çünkü bazen bırakmak istiyoruz ama korkuyoruz. İşte bırakırsam ne olacak diye düşünüyoruz. İşte o noktada insanın sadece güçlü olmaya değil, güvenebileceği sağlam bir yere de ihtiyacı olabiliyor. O yüzden bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
0: Evet, görüşlerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda dua isteklerinizi de bize yazabilirsiniz. Sizinle birlikte dua etmek isteriz. Özellikle bugün konuştuğumuz konu üzerinde bir şey isterseniz, dua isteğiniz varsa dua etmek isteriz sizler için. Yani anlık olarak dua ediyoruz. Dua isteğinizi yazdığınızda sizler için dua edeceğiz.
1: Evet, bu konuda da yazabilirsiniz görüşlerinizi. Şimdi yorumlara bakacak olursam, sanırım Pınar Hanım yazdı, açık avuç diye yazdı. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sevda Hanım güven demiş, yani güvene ihtiyacım var demiş, elimi açabilmem için. Pınar Hanım merhametli bir yürek diye söylemiş. Mehmet Bey, Rabbim sizleri bereketlendirsin demiş. Rab sizleri de bereketlesin. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey demiş. İkinci Mehmet Bey, öyle söyleyelim.
0: Evet, iki tane Mehmet Bey
1: İki
0: dinliyor
1: Mehmet
0: bizi.
1: Bey var. Birinci Osmanlı padişahları gibi oldu ama birinci Mehmet Bey diyor ki, kontrol derken ne için? Kontrol ve her şey için mi? Kontrol herkes için farklı kontrol istekleri olabilir. Ve soru, neyi kontrol etmek istiyorum? Örneğin ben işimde de her şeyi kontrol etmek isterim. Aslında şundan bahsediyoruz Mehmet Bey. Kontrol etme isteği derken elbette bir işim var ve bu işimi kontrol ediyorum. Emin oluyorum her şeyin düzgün gittiğinden. Bundan bahsetmiyoruz. Daha çok bu bize zarar veren bir kontrol etme isteği. Yani her şeyi kontrol etme isteği, insanları kontrol etme isteği, ilişkilerimi ben kontrol edeceğim, her şey benim kontrolümde olacak. Yani aslında bir şekilde bırakamama, Tanrı'ya güvenememe ya da bırakamama, ben illa emin olmam lazım, ben buna dikkat etmem lazım arzusu. Aslında bu da bizi tutsak edebiliyor. Yani Tanrı'ya bırakamamak bir noktada, çünkü bırakmamız gerekiyor. Yani belki çocuklarımızı bile, değil mi, belli bir pozisyonda yetiştiriyoruz ama bir noktada onları Tanrı'ya teslim etmemiz gerekiyor örneğin. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Kontrol etme isteği derken bize zarar veren boyutta olan kısımdan söylüyoruz. Hangisini bırakmak daha zor derken bu ikisi arasında soruyoruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
0: Evet, bizlere

0: YouTube ve Instagram üzerinden anlık olarak yazabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen dua isteğiniz varsa ya da sorduğumuz sorular için cevap vermek isterseniz bize yazabilirsiniz yorumlardan. Aynı zamanda sosyal medyada bizi takip etmeyi ve yayını faydalı buluyorsanız da arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın lütfen.
1: Evet, ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapıyorum. Bir sonraki ilahide neyi çalmamızı isterseniz bize yazabilirsiniz. Bir ilahi isteğiniz varsa onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Bir dua isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. Sizler için seve seve dua etmek isteriz canlı yayınımızda. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. İlk yazan kazanır da hatırlatıyorum. Bir ilahi isteğiniz varsa bize lütfen yazın ki bir sonraki ilahide biz onu çalabilelim.
0: Evet, aslında program içerisinde, programın başında insan neden mutlaka bir şeye tutunmak istiyor diye bir soru da sormuştuk kendimize. Ve neden bazı şeyleri bırakmak bu kadar zor geliyor diye de baktık.
1: Evet, Kutsal Kitap bu soruya çok derin bir cevap veriyor. Çünkü biliyoruz ki biz insan sadece düşünen ya da üreten bir varlık değil. İnsan aynı zamanda tapınan bir varlık. Farkında olsa da olmasa da tapınan bir varlık. Hepimiz hayatımızda bir şeye en büyük değeri veriyoruz. Ve bir şeye güveniyoruz, bir şeye yaslanıyoruz, bir şeyi tutmak istiyoruz. Ve kimliğimizi, güvenimizi, güvenlik hissiyatımızı ya da ihtiyacımızı ve umudumuzu bir yere, bir şeye, bir kişiye, bir duruma bağlıyoruz aslında.
0: Evet, yani mesele hayatımızda bir şeylerin olması değil, tabii ki bir şeyler olacak ama asıl mesele hayatımızın merkezinde neyin olduğu.
1: Evet, eğer hayatımızın merkezinde Tanrı değil de başka şeyler varsa işte Kutsal Kitap buna put diyor aslında. Yani put sadece taştan ya da tahtadan yapılmış bir heykel değil, Tanrı'nın yerine koyduğumuz her şey, Tanrı'ndan önce koyduğumuz her şey put olabilir. Yani para olabilir, bu başarı olabilir. İşimiz olabilir, ilişkilerimiz olabilir, kontrol etme isteğimiz olabilir. Yani aslında her şeyi ben kontrol edeceğim duygusu olabilir. Kendi doğrularımız olabilir. Hatta ben hayatımı kendim yönetirim düşüncesi bile Tanrı'nın yerini almaya başladığında puta dönüşebilir.
0: Evet, aslında programda konuştuğumuz o kapalı avuç aslında Tanrı'dan daha çok güvendiğimiz şeyi tutuyor olabilir. Yani avucumuzda Tanrı'dan daha çok güvendiğimiz şeyleri tutuyor olabiliriz biz.
1: Evet, hemen kısaca hatırlatmış olayım yeni gelen dinleyicilerimiz için. Programın başında bir aslında anekdottan bahsettik. Afrika'da maymunları yakalamak için bir tuzak kuruyorlar. Bir oyuk açıyorlar. Aslında maymunun elinin girebileceği boyutta ama dar bir oyuk. Ve bu oyun içerisinde bir yiyecek koyuyorlar maymunun ilgisini çekecek. Ve maymun elini oraya sokuyor. Yiyeceği alıyor. Yiyeceği aldığı için elini kapalı tutmak zorunda kalıyor. Tabii ki yumruk yapıyor elini. Ama yumruk yaptığı pozisyonda elini geri dışarı çıkartamıyor. Dışarı çıkartabilmesi için elini açması lazım. Elindekini bırakması lazım. Ve açık bir elle elini geri çıkartabilir, kurtarabilir. Ama maymun bunu yapamıyor. Yani yapmak istemiyor. Çünkü elindekini bırakmak istemiyor. Ve günün sonunda avcılar onu avlıyor. Aslında çok rahat bir şekilde kurtulabilir ama avcunu açmadığı için, elindekini bırakmadığı için orada kendi arzularının tutsağı oluyor. Ve aslında bu elindeki yiyecek onu özgür yapmıyor, tam tersine tutsak ediyor. Ve bizim elimizde tuttuğumuz şeyler de aynı olabilir. Onları biz güvenliğimiz sanıyoruz. Ama zamanla onlar bizi yönetmeye başlıyor olabilirler. Çünkü insan en sonunda en çok güvendiği şeyin peşinden gidiyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bunun çok güzel bir örneğini aslında görebiliyoruz İncil'de. İsa Mesih'in zengin genç adamla konuşmasını görüyoruz orada. Çok benzer aslında.
1: Evet, kesinlikle. Orada diyor ki Matta 19:16-22'den birlikte okuyalım kıymetli dinleyenler. Orada diyor ki adamın biri İsa'ya gelip öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. İsa bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var? İsa ona eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.
0: Evet, baktığımızda aslında ayetlere yani adamın istediği şey kötü bir şey değildi. Ve kendince kesinlikle dindar, çünkü bunları yaptığını da söylüyor aslında. İsa Mesih'in saydığı şeyleri yaptığını da söylüyor. Sonsuz
1: aslında
0: yaşamı
1: kutsal yasadan diyor. Bahsediyor İsa, evet. On emirden bahsediyor orada.
0: Ama İsa Mesih onun kalbindeki asıl sorunu görüyor orada.
1: Hı hı, evet, İsa aslında adamın cebindeki paraya değil, kalbindeki efendiye dokundu. Yani İsa'nın ortaya çıkarttığı şey adamın zengin olması değil. Yani zengin olmak kötü bir şey değildir. Malımızın olması kötü bir şey değildir elbette. Ama İsa'nın ortaya çıkarttığı şey o kişinin kalbindeki efendi kim? Ve sorun zengin olması değildi. Sorun servetini Tanrı'dan daha değerli görmesiydi. Çünkü üzülüyor adamın tepkisine baktığımız zaman. İsa bırak benim ardımdan gel dediğinde aslında görkemli Tanrı yani bunu söylüyor. İsa Mesih'in kendisi bunu söylüyor. Ama adam bunu bırakmak istemiyor. Çünkü değerli gördüğü şey farklı. İsa onu kendisini izlemeye çağırdığında o üzüntüyle geri dönüyor. Elindekini bırakamıyor. Tıpkı anlattığımız hikayedeki gibi avucunu açamıyor aslında. Ve elindekini bırakamadığı için de özgürlüğünü kaybediyor.
0: Evet, bu yüzden asıl soru aslında şu değil. Benim neyim var sorusu değil. Asıl soru bana sahip olan ne? Tıpkı bu az önceki ayetlerde okuduğumuz gibi adama sahip olan şey zenginliğiydi, efendisiydi aslında adamın. Hı hı. Ve bugün aslında bize sahip olan şey ne? O önemli.
1: Evet, tam burada aslında kutsal kitap özgürlük meselesine bizim alışık olduğumuzdan çok daha derin bir yerden bakıyor. Çünkü İsa'ya göre mesele sadece neyi seçtiğimiz değil. Bizi içten içe neyin yönettiği, yani özgürlüğü tanımlayan şey aslında bizi içten içe neyi yönetiyor. İsa diyor ki Yuhanna 8:34'te günah işleyen herkes günahın kölesidir diye söylüyor. Biz biliyoruz ki aslında tüm insanlık, kutsal yazılarda karşımıza çıkan şey Adem ve Havva'dan bu yana tüm insanlık günah nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştı. Günah işleme potansiyeliyle doğmaya başladı. Ve bu potansiyel aslında bizlerde açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Biz günah işliyoruz aslında. Romalılar bölümünde dediği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve bu bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Kutsal olan Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Çünkü lekeliyor bizi. Tanrı'nın isteğine aykırı olanı yapmış olduğumuz için ondan uzak bir konumda oluyoruz. Ve günahın kölesi oluyoruz aslında. Günahın belki o yozlaşmış arzularımızın, yaratılışımız, Tanrı bizi yarattığı konumda olmayan, Tanrı'nın yarattığı konumdan bizi uzaklaştırmış olan, yozlaştırmış olan o arzularımızın aslında kölesi oluyoruz. Ve İsa burada açıkça diyor ki günah işleyen herkes günahın kölesidir. Dünya bize şunu söylüyor, istediğini yaparsan özgür olursun, arzularının peşinden koş. Ama İsa diyor ki seni yöneten şey neyse dikkat et, onun kölesisin.
0: Evet, ve Pavlus da Romalılar 6:16'da aynı gerçeği bize söylüyor aslında. Ayette diyor ki söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Yani aslında tarafsız bir alan yok.
1: Kesinlikle, yani biz tarafsız bir alan olduğumuzu düşünüyoruz ama bu ayetler açıkça söylüyor. Diyor ki ya biz söz dinleyen köleler gibi aslında günahın köleleriyiz. Yani kendi arzularımızın, yozlaşmış arzularımızın, belki kibrimizin, belki bencilliğimizin kölesiyiz. Ya bunu dinliyoruz, bunun peşinden koşuyoruz ve bu bizi ölüme götürüyor ya da Tanrı'nın kölesiyiz aslında. Doğruluğa götüren, sonsuz yaşama bizi götüren Tanrı'nın kölesiyiz. Tarafsız bir alan yok. Dünya bize tarafsız bir alan olduğunu öğretmeye çalışıyor ama aslında tarafsız bir alan yok kutsal yazılara göre. Ya Tanrı bizi yönetiyor ya da başka bir şey bizi yönetiyor. Para belki bizi yönetiyor, başarı bizi yönetiyor, kontrol arzusu bizi yönetiyor, gurur, kibir bizi yönetiyor, kırgınlıklarımız bizi yönetmeye başlıyor. Geçmişteki hatalarımız, belki kendimize bağışlayamadığımız o alanlar bizi yönetmeye başlıyor ve insan en sonunda teslim olduğu şeyin peşinden gidiyor.
0: Evet, belki de bu yüzden hepimiz aslında şu cümleyi kurmuşuzdur. Bunu bir daha yapmayacağım. Eminim hepimizin söylediği konular vardır. Ama sonra yine aynı yere dönmüşüzdür. Yine aynı şeyi yapıyor olarak bulmuşuzdur kendimizi.
1: Evet, yani Gerçekten durum bu. Gerçekten bir şekilde bir kölelik durumu var ortada. O zaman neyin kölesi olmayı seçeceğim, bu önemli. Galatyalılar 5'te bu iç çatışma açığa çıkartılıyor. Diyor ki Galatyalılar 5'te. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz diyor. Yani insanın içinde sadece dışarıdan görünen davranışlar yok. Arzular var, yönelimler var, çekişmeler var ve biz Tanrı'dan uzaklaştığımızda bu arzular yozlaştı. Yani aslında benlik, artık insan benliği Tanrı'nın isteğine aykırı olanı arzulamaya başladı. Ve biz eğer Tanrı'ya iman etmişsek, Mesih'i tanıyorsak, Mesih'e iman etmişsek elbette kutsal ruhu alıyoruz, Tanrı'nın ruhunu. Ve Tanrı'nın ruhunun bizi yönlendirdiği şey gerçekle kendi benliğimiz arasında bir çatışma oluşuyor. Bir yanımız belki doğru olanı isterken diğer yanımız bizi eski alışkanlıklara döndürmeye çalışıyor. Öfkeye, gurura, kırgınlığa, bencilliğe ya da günaha doğru çekebiliyor. Ve bu yüzden insan bazen şunu yaşıyor. Yani ya böyle tepki vermek istemiyorum ama yine aynı tepkiyi veriyorum. Hiç bunu söylediniz mi kıymetli dinleyenler? Size sormak istiyorum. Ya da bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Affetmek istiyorum ama içimde bir şey direniyor. Tanrı'ya güvenmek istiyorum ama kontrolü de elimden bırakmasam fena olmaz gibi düşünüyoruz. Ya da kontrol hakkında düşüncelerimiz farklı olabiliyor. Ve Galatyalılar'da bize gösterilen gerçek şu. Gerçek özgürlük sadece dış şartlarımızla ilgili değil. Yüreğimizde hangi arzunun bizi yönettiğiyle ilgili. Yani insan kendi benliğinin arzularıyla yönetildiğinde özgür olduğunu düşünebilir ama aslında yine de köledir. İstediği doğru şeyi yapamaz hale gelebilir aslında. Bu yüzden ihtiyacımız olan şey sadece biraz daha güçlü bir irade olmak, sahibi olmak değil. İhtiyacımız Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirilen, avcumuzu açtığımız, ona teslim olduğumuz yenilenmiş bir yürek. Mükemmel olmak değil ama yenilenmiş bir yürek.
0: Evet, işte bu yüzden aslında İsa Mesih'in çağrısı sadece bırak çağrısı değil aslında.
1: Evet, İsa bizi boşluğa çağırmıyor çünkü. Yani bırak o zaman ortada kal öyle gibi bir duruma çağırmıyor bizi. İsa Mesih şunu diyor aslında, sana güven veren şey ne? Bunu bize düşündürmeye çalışıyor. Yani seni bana bağımlı olmaktan alıkoyan şey ne? Seni bana bağımlı olmaktan aslında ruhunun benimle buluşmasına, yaratılış amacına kavuşmana. Çünkü bu amaç için yaratıldık zaten, Tanrı'yla bir olmak için. Ve Tanrı'yı tanınmanın önünde, Tanrı'yı, ruhumuzun Tanrı'yla buluşmasının önünde, ona güvenmemizin önünde, Mesih'e bağımlı olmamızın önünde bizi alıkoyan şey ne? İsa Mesih diyor ki bunları bırak ve bana gel. Çünkü Tanrı'nın yerini alan her şey sonunda bizi özgürlüğümüzden uzaklaştırıyor. Önce belki güvenlik vaat ediyor. Sonra bizi yavaş yavaş farkında olmadan belki yönetmeye başlıyor. En sonunda da bu hikayede olduğu gibi tutsak ediyor. Avcılar tarafından yakalanmamıza sebebiyet veriyor.
0: Evet, ve aslında hikayeyi tekrar hatırladığımızda maymunun elini sıkıştıran şey aslında yiyecek değildi. Onun aslında yumruğunu açmamasıydı. Bizler de bazen öyle düşünüyoruz. Ama hikayede de gördüğümüz gibi aslında elinde tuttuğu şey yiyecekler onu sıkıştırmadı. Yumruğunu açmamasıydı onu aslında özgürlüğünü kaybettiren ve tutsak eden şey.
1: Kesinlikle öyle. Ve bizim yumruğumuzu kapatan şey de belki çoğu zaman bizim putlarımız oluyor. Tanrı'nın yerine koyduğumuz, vazgeçilmez sandığımız şeyler. Ama İsa tam olarak bunun için geldi. Bunları kırmak, yıkmak, bu sahte ilahları, farkında olmadan taptığımız bu sahte ilahları, putları, güvendiğimiz ama aslında bize hiçbir yarar sağlamayan şeyleri yıkmak için geldi. Yumruğumuzu zorla açmak için gelmedi ama bizi özgür kılmak için ve avucumuzu açacak o yüreği bize vermek için geldi. Biz de gerçekten avucumuzu açmalıyız Tanrı'nın önünde. Öyle ki o bize kendi gerçeğini verebilsin. Çünkü kapalı bir ele kimse bir şey veremez. Ama açık bir avuç dolmaya da açıktır. Tanrı tarafından bereketlenmeye de açıktır. Birazdan göreceğiz ki bunu yapabilecek tek kişi yine Mesih'in kendisidir. Bunun hakkında daha detaylı olarak konuşacağız. Ve sizlerin yorumları var. Onlara da bakmak istiyoruz.
0: Evet, yorumlara da hemen bakmak istiyoruz. Yorumlar da geliyor. Öncelikli olarak bizlere Cesaret yazmış.
1: Mehmet Bey yazmış.
0: Mehmet Bey yazmış, evet. Mehmet Türkmenoğlu yazmış. Avucumuzu açmak için cesarete ihtiyaç var diye düşünüyorum demiş. Sevda Hanım bir dua konusu yazmış. Bir yer değişikliği isteğimiz var. Bu konuda Rabbin isteği olsun. Bir de eşim ve oğlumun Rabbe gelmesi için dua istiyorum demiş. Pınar Hanım ilahi isteğiniz var mı diye sormuştuk. Elemler Adamı. Bak, Elemler Adamı ilahisini istemiş. Sevda Hanım da aslında bir ilahi istemiş ama Pınar Hanım daha önce yazmış. Sevda Hanım da daha sevgi ilahisini rica etmiş. Belki programın sonuna doğru onu evet. çalabiliriz. Ya,
1: yayının sonunda arka arkaya çalıyoruz. Onun için not alalım Sevda Hanım ilahinize. Çok teşekkür ederiz.
0: Pınar Hanım'ın da bir dua isteği var. Kilise kampımız için eşim Özcan ve kardeşim Kerem gelebilsin, Rab yollarını açsın, bütün engelleri kaldırsın demiş.
1: Amin.
0: Ve bir soru da gelmiş deniz yolcusundan. Her türlü köleysek nasıl özgür olabiliyoruz demiş. Sevda Hanım da evet çokça söyledim demiş.
1: Evet. Dua edelim isterseniz. Yani belki Sevda Hanım için ben dua edebilirim. Pınar Hanım için sen dua edebilirsin. Evet. Her ikisini de Rabbin önüne kaldırmış olalım. Rab, senin önüne geliyoruz ve biliyoruz ki sen adımlarımızı yönlendirmek isteyen Tanrısın ya Rab. Sözün aracılığıyla adımlarımıza çıra olan, yolumuza ışık olan, rehberimiz olan, kılavuzumuz olan, önümüzden giden önderimiz olan, paşamız olan, çobanımız olan sensin ya Rab ve sana şükrediyoruz yaşamımızda olduğun için. Sevda kardeşi de önüne getirmek istiyorum. Bu yer değişikliği konusunda senin isteğin olsun diye dua ediyoruz. Sen onları yönlendir bu konuda. En uygun şey neyse bilgeliğinle onları yönlendir ve senin yönlendirişini açıkça duyabilsinler. Sözün aracılığıyla onları yönlendir diye dua ediyorum. Eşi için de dua etmek istiyorum. O da seni tanısın diye dua ediyorum. Senin gerçekliğini görsün, sonsuz yaşama sahip olsun. Sonsuz yaşamın seni tanımak olduğunu, Mesih'i tanımak olduğunu fark etsin diye dua ediyorum. Oğlu da aynı şekilde, o da senin, sen onun yaşamında şimdiden çalışmaya başla diye dua ediyorum. Öyle ki o da ileride seni tanısın, seni kabul etmek istesin kendi isteğiyle, arzusuyla. Ve o da sonsuz yaşama sahip olup kurtulsun diye dua ediyorum. Bu konuda Sevda kardeşi ışık olarak kullan, tuz olarak kullan ve hem o ailenin tadı olarak hem de ışığı olarak orada parlasın diye dua ediyorum ya Rab. Rehber ve kılavuzun ol onun diye dua ediyorum ya Rab gerçekten. İsa'nın adıyla amin.
0: Amin. Ben de Pınar Hanım için dua etmek istiyorum hemen. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum Pınar Hanım'ın duası için. O eşi Özcan ve arkadaşı Kerem için dua istiyor kampa gidebilmesi için. Yalvarıyoruz Ya Rab, bu kamp zamanına bu iki canın da katılabilmesi için sen yardım et. Engelleri kaldır Ya Rab, önlerini aç diye sana yalvarıyorum. Bu konuda Ya Rab, lütfen her türlü yardımı sen sağla yüceler yücesi. Sen istersen her şey olur, bunu biliyoruz. Bu yüzden önünde ne engel varsa Özcan ve Kerem'in, lütfen bu engelleri kaldır. İşle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar, izin almaları gerekiyorsa rahatça izin alabilsinler. Ya da herhangi bir olumsuz, sıkıntılı bir durum olmasın diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Ve orada geçirebilecekleri zamanı da Ya Rab, sen şimdiden bereketle diye yalvarıyorum. Güzel bir zaman olsun onlar için, bereketli bir zaman olsun. Senin önüne getiriyoruz Ya Rab, imanla yardım etmeni bekliyoruz İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Başka dua istekleriniz varsa paylaşırsanız sevinçle sizler için dua edebiliriz. Deniz Yolcusu demiş ki her türlü köleysek nasıl özgür olabiliyoruz? Çok güzel bir soru aslında. Yani çünkü İncil şu gerçeği ortaya çıkarttı. Ya günahın kölesisiniz ya Tanrı'nın kölesisiniz. O zaman nasıl özgürüz ya da özgür irademiz var diyebiliriz ki. Aslında özgürlüğün tanımı kutsal yazılarda hiçbir şeye bağlı olmamak anlamına gelmiyor. Daha çok aslında bizi yok eden güçlerden kurtulmak anlamına geliyor. Yani iyi olanı seçebilme yeteneği anlamına geliyor. O zaman özgürlük, yani kutsal kitabın bakış açısına göre, hiçbir otoriteye bağlı olmamak değil, günahın egemenliğinden kurtulup Tanrı ile doğru ilişki içinde yaşayabilmektir. Ve bu da, bu özgürlüğü de bize Tanrı'nın kendisi sunuyor. Mesih İsa da bunu sunuyor. Yani aslında buradaki özgürlük kavramı, ya Tanrı ile beraber yürümeyi seçeceğiz ya da günahı seçeceğiz. İkisi içerisinde bir seçim yapma özgürlüğümüz var gerçekten. Ama ikisinde de olarak bir sonuçları var elbette. Ve Tanrı'nın bizi özgür kıldığı şey onu tanımamız ve ruhumuzun onunla buluşması, yaratılış amacımıza uygun bir şekilde aslında onunla buluşmamız. Ve doğal olarak onu tanımanın kendisi bizi özgür kılıyor. Çünkü ruhumuzun asıl ihtiyacı o. Ruhumuzun asıl ihtiyacıyla buluştuğumuz zaman zaten başka bir şeye ihtiyacımız olmuyor. O zaman işte özgürlük doğuyor. Gerçek özgürlük oradan ortaya çıkıyor. Bunun da böyle karşımıza çıkartalım. Yani dünyanın sunduğu gibi her şeyi yapabiliriz gibi bir anlayış kutsal yazarda yok. Tam tersi Tanrı'ya bağlılıktan doğan bir özgürlük karşımıza çıkıyor. Onu vurgulamak lazım.
0: Evet, Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde yaşayabildiğimizde aslında gerçekten özgür oluyoruz. Diğer türlü günahın bizi yönetmesine maruz kalıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani kendi istesek de istemesek de günahın kölesi olduğumuz için birçok şeyi yapmak durumunda kalıyoruz. Ama İsa Mesih Raf ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aslında günahın egemenliğinden kurtulmuş oluyoruz. Böylece Rab'be bağlı ve onda özgür bir şekilde yaşayabiliyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet, bir yorum daha var. Onu da okumak istiyorum. Ya, Sevda Hanım amin demiş. Yasemin Hanım, ben arada izleyemedim. Bir şeylerin kontrolsüz olması, geleceğin belirsiz olması korkutucu geliyor. Rab'be bırakmak doğrusu. Ancak iman ettikten sonra bunu öğreniyoruz. Ve belki çoğu anksiyetenin kaynağı demiş. Eski alışkanlıkları hemen kaybolmuyor. Bizim çarmıhta Mesih'le beraber günaha ölmemiz, yeni hayata başlamamız çok anlaşılabilir geliyor. Dünyanın egemenliğinden kurtuluyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım'a. Osman Bey de o zaman gerçek olanı bilmek de özgür kılar demiş. Evet.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve anketimiz de var. Anketimizde size sorduk. Bugün size en zor gelen şey hangisi diye. %71 kontrolü bırakmak diyor dinleyicilerimiz. Aslında gerçekten en zor olan konulardan biri bu. Ve kutsal yazılara göre bunun kaynaklandığı bir yer var. Yine her zaman andığım iki atam Adem ve Havva. Onların günahıyla beraber aslında biz doğal olarak Tanrı'nın boşluğu, yani Tanrı'dan uzaklaşmanın getirdiği o boşluğu biz belki kendimizle doldurmaya çalıştık. Yani normalde efendi olan, Rab olan Tanrı'dır ve kontrol ondadır. Ve biz zaten ona güvendiğimizde doğal olarak huzur içinde oluyoruz. Ama Tanrı'dan uzaksak ve benliğimizin o yozlaşmış olduğu durum aslında daha çok kontrol etme arzusuna bizi itiyor. Ve biz olumsuz anlamda söylüyorum, yani atıyorum bir düzenin kontrol edilmesinde bir sıkıntı yok tabii ki. Yani bir şey olmuş mu, yerli yerinde gidiyor mu, bunu kontrol etmek. Hani gündelik anlamdaki kontrolden bahsetmiyorum ama olumsuz anlamdaki kontrol şuna bizi götürüyor. İşte mesela ilişkilerimdeki karşımdaki kişiye olan bakış açım da mesela. İşte benim istediğim gibi birisi olacaksın ya da benim istediğim şekilde yaşayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ya da insanları kontrol etmek. Neden bu böyle oluyor, neden şöyle oluyor, koşullar neden böyle gibi sürekli sanki bütün kontrol bizdeymiş gibi düşündüğümüz o an. Aslında bunun temel sebebi Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor. Farkında olsak da olmasak da. Çünkü Adem ve Havva'nın günahı Tanrı gibi olmak isteğiydi. Şeytan onları böyle ayarttı, Tanrı gibi olacaksınız diye ayarttı. Ve doğal olarak bu arzu, yani her şeyi ben kontrol edeceğim arzusu oradan kaynaklanıyor ve biz Mesih'i tanıdıkça, Mesih'e iman ettikçe, gerçek Tanrı'yı tanıdıkça ve onun ne kadar çok bizi sevdiğini gördükçe, o ilişki aracılığıyla onu tanıdıkça o zaman kontrolü ona bırakmaya, avcumuzu açmaya başlıyoruz. Ve bu bizi aslında ne kadar iyileştirdiğini, Yasemin Hanım'ın söylediği gibi anksiyetelerden de belki kurtardığını, azalttığını gösteriyoruz. Ama kontrolü böyle bu şekilde elimizde tutma çabası bizi sadece olumsuz anlamda olan kısmından söylüyorum, yıpratıyor ve aslında büyük bir yükün altında bizi, taşıyamayacağımız bir yükün altında bizi tutuyor.
0: Evet, aslında birkaç şey söylemek istiyorum örnekle bunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Mesela biz çocuklarımız var ve onların geleceklerini düşünüyoruz. Çok iyi bir şekilde yaşasınlar, ileride işte zorluk yaşamasın, sıkıntı yaşamasın, bunun için iyi eğitimler alsın istiyoruz, güzel bir meslek seçsin istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğru olan, elimizden geleni yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Ama biz sonucu kontrol edemeyiz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bunun için ne kadar çabalarsak çabalayalım bu mümkün değil.
1: Değil.
0: Bu noktada aslında Tanrı'ya bırakmak lazım. Yani biz elimizden geleni yapacağız ama sonuç o Tanrı'nın işi. Onu Tanrı'ya emanet edeceğiz.
1: Biz sonuçları da yönetmeye çalışıyoruz çoğu zaman.
0: Evet, biz sonuçları da yönetmeye çalışıyoruz. Ya da işte bir iş arıyorsak işte özgeçmişimizi hazırlarız, başvurumuzu yaparız, işte mülakata gitmemiz gerekiyorsa gideriz. Her şeyi yapıyoruz elimizden geleni ama sonuç Tanrı'nın elindedir, ona emanettir. Ama biz çoğu zaman sonuca da müdahale etmeye çalışıyoruz. Çabalıyoruz, hırslanıyoruz. Hı-hı. İşte belki o başarıya ulaşmak için birçok insanın ayağını kaydırıyoruz, başka şeyler yapabiliyoruz. Onun için sıkıntılı olan taraf bu aslında. Yoksa kontrol Tanrı'ya bırakmak dediğimizde hiçbir şey yapmamak değil. Elimizden geleni yapıp sonucu Tanrı'nın eline emanet etmek.
1: Evet, yani dediğim gibi burada olumsuz anlamdaki kontrolden bahsediyoruz. Onun altını çizmiş olalım. Ve bu bize zarar veriyor, bizi yıpratıyor gerçekten. Onu da vurgulamış olalım. Osman Bey'in yorumunu okumuş muyduk? Onu hatırlayamadım.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şey yazmış. O zaman gerçek olanı da bilmek özgür kılar. Aslında İsa zaten bunu söylüyor. İsa diyor ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Yani biz ruhumuzun özgür olması için gerçek olan Tanrı'yı bilmemiz gerekiyor ve gerçek ihtiyacımızın bu olduğunu fark ettiğimizde zaten o zaman özgür oluyoruz. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki güneşin altında yeni bir şey yok aslında, her şey zaten belli, yaşanmış. Elbette bu dünyanın tadını çıkartıyoruz, elbette başarılı olmak için çabalayabiliriz ama günün sonunda bunları bırakmayı, avcumuzu açmayı bilmeliyiz ki Tanrı avcımıza kendi gerçeğini koysun diye.
0: Onun evet, kesinlikle altını öyle. Ve ilahi isteğinde sormuştuk aslında. Pınar Hanım ve Sevda Hanım yazmıştı. Bak Elemler Adamı ve daha evet. Sevgi ilahisini. Pınar Hanım daha önce yazmıştı ama. Bak Elemler Adamı ilahisini.
1: Hı-hı. Kesinlikle. Osman Bey diyor ki gerçek olanı bilirsek o zaman yalan olanı da ayırt etmiş oluyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öyle yani. O kötüyü de ayırt etmiş oluyoruz. Ve Tanrı'nın neyin hoşnut ettiğini, Tanrı'nın isteğini de ayırt etmiş oluyoruz. Ve bu bizi özgür kılıyor. Şimdi ilahimize gidelim isterseniz. Bak Elemler Adamı'na. Ardından buradayız. Sizler bize yazmak isteyebilirsiniz. Bugün size en zor gelen şey hangisi diye anketimiz mevcut. Kontrolü bırakmak mı? Kırgınlığı bırakmak mı? Geçmişi bırakmak mı? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyoruz. Ve hangisi daha zor? Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen bize yazın.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. İlahi aramızdan sonra buradayız, sizlerle birlikteyiz ve sizlere soruyoruz aslında, hangisini bırakmak daha zor? Kontrol arzusunu mu yoksa kırgınlıklarımızı mı, geçmişimizi mi? Bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Aynı şekilde şu anda kendinizi böyle sımsıkı size zarar veren şeyler olsa bile tutmuş gibi mi hissediyorsunuz? Kapalı yumruk musunuz yoksa açık avuç musunuz? Bu konuda da görüşlerinizi bize yazarsanız çok mutlu oluruz gerçekten. Ve her zaman olduğu gibi ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım. İlerleyen dakikalarda tekrar bir ilahi aramız olacak. Ve orada aslında size istediğiniz bir ilahi varsa ona yer vermiş oluruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Dua istekleriniz varsa bizimle paylaşırsanız o konuda da her zaman sizin için dua etmek için buradayız, hazırız.
1: Evet, yorumlara da bakalım istiyorum YouTube'dan. Bize Rıfkı Bey, ilginç, özgürlüğe bu açıdan bakmamıştım diye yazmış. Deniz Yolcusu, anladığım kadarıyla insan yaratılış gereği Tanrı'ya bağlı olmak için yaratılmış ama günah bu durumu değiştirmiş ve İsa Mesih'e iman edersek tekrar doğru kaynağa bağlanmış oluyoruz ve özgürleşiyoruz. Bunun için elimizde tuttuğumuz ve Tanrı yerine koyduğumuz şeyleri bırakmalıyız ki Tanrı bizde çalışsın.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet,
0: yani güzel bir özet oldu.
1: Güzel anlamışsınız gerçekten.
0: Çok sağ olun. İyi ki paylaştınız. Güzel bir özet oldu gerçekten.
1: Evet, tabii ki konuştuk. Birçok noktayı ele aldık. Ama pratikte ne yapabiliriz? Yaşamımıza nasıl bunu aktarabiliriz? Bu da önemli. Artık biz biliyoruz ki elimizde tuttuğumuz birçok şey var ve birçok şey bizi yönetiyor elimizde tuttuğumuz. Ama gerçek özgürlük sadece İsa Mesih'te ve ona imanla mümkün olabiliyor. Ve bu gerçek aslında bizi tam anlamıyla özgür kılıyor. Bunu biliyoruz ve artık ne yapmamız gerekiyor aslında, bunu konuşalım istiyorum. Bu noktada bence ilk adım olarak önce avucumuzda ne olduğunu fark etmek geliyor. Bunu yorumlarda Sevda Hanım da söylemişti. Elimizde ne var onu bilmek gerekiyor diye. Hı hı. Evet, avucumuzda önce ne var onu fark etmemiz gerekiyor. Kendimize dürüstçe sormalıyız. Yani ben bugün neyi kaybetmekten korkuyorum ya da beni yöneten şey ne? Çünkü en çok korktuğumuz şey çoğu zaman Tanrı'dan daha sıkı sıkı tutabiliyoruz. Onun için bizi yöneten, aslında bağımlı kılan şeyler neler, elimizdeki tuttuğumuz şeyler neler, ona bakmak gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle. Yani önce neyi tuttuğumuza bakmalıyız. Sonrasında ikinci adım olarak belki neden bırakamadığımızı sorgulayabiliriz. Yani soru sadece neyi tutuyorum değil. Bu ilk adım. Çok güzel bir adım. Yani neyi tutuyorum? Elimde ne var? Neye güveniyorum? İkinci soru, neden tutuyorum? Belki hayatımı ben yönetmek istiyorum diyebiliriz bunu sorguladığımız zaman. Kendi doğrularıma güveniyorum diyebiliriz belki. Haklı olduğumu bırakmak istemiyorum. Kontrol elimden giderse korkuyorum diye düşünüyor olabiliriz. Kimliğimi başarımdan alıyorum diyebiliriz. Yani başarılıysam değerliyim gibi bir düşüncem olabilir belki. Ya da Tanrı'ya güvenmek yerine kendime güveniyorum gibi düşünüyor olabiliriz. Yani çoğu zaman elimizdeki şey değil ama ona yüklediğimiz anlam bizi tutsak ediyor. Yumruğumuzu aslında o zaman sıkmış oluyoruz ve o yükten geri çıkartamıyoruz. Bizi esir eden şey ona yüklediğimiz anlam oluyor.
1: Evet, ve aslında elimizde tuttuğumuz her şeyin aslında bize bir bedeli de oluyor. Bunu da düşünmek lazım. Bunu bırakmamanın bana aslında bedeli, maliyeti ne diye bakmak lazım. Yani bu kırgınlık olabilir, bu bana ne kazandırıyor? Ya da gurur olabilir, bana ne kaybettiriyor? Kontrol etmeyi istiyor olabilir belki, bana gerçekten huzur veriyor mu bu? Yoksa her gün biraz daha yoruyor, korkutuyor ve yalnızlaştırıyor mu? Aslında hikayede olduğu gibi maymunu esir eden şey avcı değildi, kapalı avcuydu ve avucunu açmamasının bedeli aslında özgürlüğü oldu, hayatına mal oldu. Belki bizi de esir eden şeyler bırakamadığımız şeylerdir, onun için bedelini de iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, ve bunları fark ettikten sonra aslında yapmamız gereken şey ne olacak? Yani o hikayede maymunun yapması gereken şey avucunu açmaktı. Biz de aslında tutsaklıklarımızı fark ettiğimizde avucumuzu açmalıyız. Çünkü insan şöyle korkuyor. Açık avuçla yaşarsam işte kaybederim gibi düşünüyor belki insan. Ama kapalı avuç hiçbir şey alamaz. Yani Tanrı bazen önce elimizdekini bırakmamızı ister. Çünkü sımsıkı kapalı bir ele yeni bir şey verilemez. Kapalıdır çünkü o. O yüzden Tanrı önce elimizdekini bırakmamızı belki istiyor. Öyle ki o kendi vereceği şeyi bize koysun. Belki bugün bırakacağınız şey bir kırgınlık olabilir. Belki kontrol etme arzunuz olabilir. Belki kendi doğruluğunuza güvenmeniz olabilir. Belki de hayatın direksiyonunu Tanrı'ya verememek olabilir. Şunu vurgulamak istiyorum ki kapalı avuç esarettir. Açık avuç ise Tanrı'nın çalışmasına izin vermektir. Avucumuz açıksa o zaman bir alan açmış oluyoruz Tanrı'ya, ama kapalıysa o zaman maalesef Tanrı bir zorla avcumuzu açmış olmayacak.
1: Evet, bugün aslında program boyunca şunu konuşuyoruz, hepimiz avucuna sımsıkı tuttuğumuz bir şeyler var. Bu kesinlikle böyle. Kimimiz kontrolü bırakmak istemiyoruz, kimimiz kırgınlığımızı, kimimiz kendi doğrularımızı, gururumuzu, başarımızı ya da hayatımızın direksiyonunu bırakmak istemiyoruz.
0: Çünkü bunların bizi güvende tuttuğunu düşünüyoruz belki. Yani bunu kaybedersem ben de kaybolurum diye korkuyoruz. Kimliğimizi onunla özdeşleştiriyoruz belki. O yüzden de bırakmak istemiyoruz.
1: Evet, aslında hikayedeki maymun da öyleydi. Elindeki yiyeceği bırakmadı. Çünkü o an mutluluğun ve güvenliğinin o olduğunu sandı. Aslında eline aldığında tabii ki bir yiyecek. Yani yaşamaya devam etmesi için bir güvence, karnını doyurması için bir yol olarak bunu gördü. Aslında aynı şeyi yaptı hikayedeki maymunda.
0: Ama fark edemediği belki bir şey vardı. Elinde tuttuğu şey aynı zamanda onu tutsak eden şeydi. Belki biz de bugün aynı soruyla karşı karşıyayız. Yani hayatımız boyunca bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz, bize güven vereceğine inandığımız şeyler olabilir. Belki de bizi en çok esir alan şeyler, en çok tutsak eden şeyler bunlardır.
1: Evet, ve işin en zor tarafı da şu aslında. Çoğu zaman tutsak olduğumuzu bile fark etmiyoruz. Çünkü gerçek özgürlüğün ne olduğunu henüz bilmiyoruz.
0: İşte tam olarak müjde burada başlıyor. Mesih'in müjdesi burada başlıyor. İsa bize bırak elindekini deyip ortada bırakmıyor bizi. Bizi köleleştiren her şeyden özgür olmaya çağırıyor. Çünkü o biliyor ki bunu kendi gücümüzle yapamayız. Bu yüzden çarmıhta bizim günahlarımızın cezasını üzerine aldı. Bizi tutsak eden o günahı yendi aslında. Zincirlerimizi kırdı. Ölmesiyle beraber aslında o bedeli ödemiş oldu. Dirildi ve bizi Tanrı ile yeniden barıştırmak için, bize sonsuz yaşam vermek için yolu açtı, özgür kıldı bizi.
1: Evet, Yuhanna 8:36'da da aslında ayet şöyle söylüyor. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. Yani gerçek özgürlük sadece elindekini bırakabilmek değil, gerçek özgürlük seni bırakmayan şeylerden İsa Mesih tarafından özgür kılınmaktır.
0: Çok güzel, çok güzel, evet. Ve bu özgürlük aslında sadece İsa hakkında bir şeyler bilmekle gelen bir şey değil, ona güvenmekle geliyor. Yani onu yaşamımızın Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul edip hayatımızı ona teslim etmek de geliyor. Çünkü günahın köleliğinden, korkularımızdan ve bizi yöneten bütün o sahte efendilerden aslında gerçekten kurtarabilecek tek kişi İsa Mesih'in kendisidir.
1: Evet, bu yüzden bugün kendimize şu soruyu soralım. Ben avucumda neyi tutuyorum, neyi bırakmaktan korkuyorum ve bugün hayatımın direksiyonunu gerçekten İsa Mesih'e vermeye hazır mıyım?
0: Evet, bu gerçekten önemli bir soru. Eğer bugün yüreğinizde böyle bir istek varsa, İsa sizi kendisine çağırıyor. Ona güvenmeye çağırıyor ve onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeye çağırıyor. Ona güvenebilirsiniz. Onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul edebilirsiniz. Hayatınızı ona teslim edebilirsiniz. Çünkü Mesih'e gelen insan yalnızca bu hayatta değil aslında, sonsuz yaşamda aslında özgürlüğü buluyor. Tanrı'nın bağışladığı o sonsuz yaşam armağanına da kavuşuyor. İşte müjde tam olarak burada başlıyor. Bizi tutsak eden zincirleri kırabilecek tek kişi olan İsa Mesih'i tanımakta başlıyor. Ve o bizi yalnızca elimizdekini bırakmaya değil, gerçekten özgür olmaya ve sonsuz yaşama çağırıyor. Bugün de aslında bu mikrofonlar aracılığıyla bu çağrı yenileniyor, yineleniyor aslında tekrar.
1: Evet, bu yüzden sizler de gerçekten yaşamınızda, düşündüğünüzde, avucunuzda sıkı sıkı tuttuğunuz, Tanrı'nın önüne koyduğunuz şeyler varsa lütfen bunu Rabbin önüne getirin.
0: Evet, ve size aslında sormak istiyoruz, aslında programımızın sonuna doğru geldik. Avcunuzu açmak ve mesleği tanımak fikri size nasıl geliyor? Bu konuda sizin de etkileşiminizi almak istiyoruz. Yani avcunuzu açmak ve mesleği tanımak fikri size nasıl geliyor? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Yani belki yakın hissediyorum diyebilirsiniz. Şimdi bir anket başlatacağız. Belki merak ediyorum diyebilirsiniz. Yani bu programı dinledim ve merak etmeye başladım diye düşünebilirsiniz. Belki uzak hissediyorum diyebilirsiniz. Yani bu fikir bana uzak geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki de sadece dua edebilirsiniz. Yani dua istiyor olabilirsiniz. Benim için dua eder misiniz diye söylüyor olabilirsiniz. Bu konuda aslında görüşlerinizi paylaşırsanız anketimizi de çok memnun oluruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Onu da.
1: Evet, lütfen yorumlarda bize belirtin ya da anketimize cevap verirseniz çok seviniriz gerçekten. Bir ilahiye gidelim yavaş evet. Yavaş. En son baktığımda Pınar Hanım bir... Hayır, Yasemin Hanım pardon.
0: Babanın sevgisi dedi. Derin.
1: Babanın sevgisi derin. Biz şimdi bir ilahiye gidelim. Lütfen siz de ilahi sırasında anketimize cevap verin ve birlikte sonuçlara bakalım.
0: Evet.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir ilahiden sonra tekrar bir aradayız, sizlerleyiz. Ve programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu nedenle bir dua konunuz varsa tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize yazabilirsiniz. Sizler için dua etmek isteriz her zaman. Rabbin önünde durmak isteriz birlikte. Aynı zamanda kapanış ilahilerini de yazabilirsiniz. Programın sonunda arka arkaya çalacak. Bu nedenle hangi ilahi istiyorsanız paylaşabilirsiniz bize yorumlarda. Not alacağız programın kapatırken arka arkaya çalacak ilahiler.
1: Sevda Hanım'ın vardı bir tane Daha Sevgi diye. Daha Sevgi ilahisini istemişti.
0: Evet.
1: Belki onu not almak lazım. Onu da hatırlamış olalım. Aslında şu anda aktif bir anketimiz var. Soruyoruz size avcunuzu açmak ve Mesih'i tanımak fikri size nasıl geliyor diye. Şu an %50 yakın hissediyorum demiş dinleyicilerimiz için. %33 dua istiyorum diye yanıtladı. %17 merak ediyorum diye söylüyor. Henüz yanıtlamadıysanız anketimizi yanıtlarsanız çok seviniriz. Bir de canlı yayın videomuzu beğenme şansınız varsa onu da hatırlatmış olayım. Aslında daha çok kişinin önüne çıkma fırsatı buluyor bu sayede YouTube algoritmasında. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
0: Evet, lütfen yorumlarda yani dua isteklerinizi yazın, anketimize cevap verin. Aynı zamanda bizleri de sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Her zaman bize yazabileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Bir dua konunuz varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Evet, şimdi artık programımızın sonuna geldik ve çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için.
0: Evet, bugün bizimle olduğunuz için gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz. Yorumlarınız, katılımınız için ve hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım programımız sizleri düşündürmüş, cesaretlendirmiş ve Tanrı'nın sevgisini biraz daha yakından görmenize yardımcı olmuştur.
1: Evet, eğer bugün konuştuğumuz konular sizde yeni sorular oluşturduysa sizi Kutsal Kitabı, özellikle de Yeni Ahit'i, İncil'i okumaya davet ediyoruz. Çünkü İsa Mesih'i en doğru şekilde tanımanın yolu onun sözlerini okumaktan geçiyor.
0: Evet ve bulunduğunuz şehirde bir Protestan kilisesini ziyaret etmenizi de yürekten tavsiye ediyoruz. Sorularınızı sorabileceğiniz, Kutsal Kitabı birlikte inceleyebileceğiniz ve iman yolculuğunuzda size eşlik edecek kardeşlerle tanışabilirsiniz.
1: Ayrıca bize her zaman yazabilirsiniz. Programlarımızla ilgili sorularınızı, Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı, Kutsal Kitap hakkında merak ettiklerinizi ya da dua isteklerinizi soru@radyomaranata.com adresine gönderebilirsiniz. Sizlerden gelen mesajları okumaktan ve elimizden geldiğince cevaplamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Evet, programımızı lütfen arkadaşlarınıza önermeyi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Böylece yeni yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Birkaç yorum da geldi. Onu da okumak istiyorum ben hemen.
1: Tabii ki.
0: Yasemin Hanım, en yakınlarımızın, en başta kızlarımın ve annemin iman edebilmesi ve hayatlarının kontrol edileceği korkusundan kurtulup kalplerini açmaları için Rabbin sevgisine demiş. Dua isteğinde bulunmuş. Hı hı. Sevda Hanım, Tanrı Sevgidir ilahisini çalar mısınız demiş. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, sevinçle çalarız tabii
0: bu
1: ki.
0: Bu zamanı bizimle geçirdiğiniz için. Hı hı. Ben dua etmek istiyorum Yasemin Hanım için. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babam, senin önüne gelmek istiyorum Yasemin Hanım için. Onun bu dua konusunu senin önüne getirmek istiyorum Ya Rab. Lütfen onun kızları ve annesinin sana iman edebilmesi için yüreklerine dokun diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Biliyoruz ki sen eğer bir insanın hayatındaysan gerçekten o hayat değişir. Huzur, esenlik olur Ya Rab. Lütfen bu canların da hayatlarında sen ol Ya Rab. Lütfen onların anlayışını aç, kendine çek, varlığını hissettir diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Onların yaşamında güçlü bir şekilde çalış diye sana yalvarıyorum egemen Rabbim. Lütfen merhametle bak onlara. Lütfen elini uzat. Onlar sonsuzlukta yok olup gitmesinler Ya Rab. O senin sevgini, muhteşem sevgini tadabilsinler diye sana yalvarıyorum kutsal olan babam. Bunu yapabilecek yalnızca sensin Ya Rab. İnsanların yüreklerini değiştirebilecek yalnızca sensin. Senin Rab olduğunu anlayacak yürek vermen için Onlara dokun diye sana yalvarıyorum egemen Rabbim. Onların ya Rab her birini senin önüne getiriyorum ve sana gelmesinin önündeki her türlü engeli, korkuyu, ön yargıyı da yıkman için sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen Yasemin Hanım'ı da bereketle, onun yaşamında da güçlü bir şekilde çalış. Senin iyi bir tanığın olsun ya Rab. Sen de güçlü bir şekilde kalabilsin. Ve kendi ailesi için bir ışık olsun ya Rab. Onu da kullan diye sana yalvarıyorum. Lütfen bu aileyi koru, bereketle ve kendine çek. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sevda Hanım diyor ki çok güzel bir programda teşekkür ederiz demiş. Yasemin Hanım da evet diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydiniz. İyi ki buradaydınız. Gerçekten benim avucumda ne var diye sorduk bugün. Dileriz ki hepimiz bizi tutsak eden şeyleri bırakıp İsa Mesih'in verdiği o gerçek özgürlüğü yaşayabilelim.
0: Evet, bir sonraki Laf Lafı Açtı programında yeniden buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın. Rab sizleri bereketlesin. Esenlikler diliyoruz ve şimdi kapanış ilahilerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin aslında kiliseye zulmeden bir kişiyken tam tersi bir yöne dönen bir insan olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda onun hikayesine, onun dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Ve bu programda ise diğer elçilerle Pavlus'u belki karşılaştırmamız gerekiyor. Onlar arasında bir fark var mı yok mu? Bunlara odaklanmak istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Öncelikle belki George Bey, şuna odaklanmak gerekiyor. İsa'nın öğrencileri, İsa'nın havarileri, toplumumuzda havariler olarak bilinen o elçiler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Ve Pavlus kendisini nasıl tanımlıyor? Belki buna odaklanmamız gerekebilir.
1: Kendilerine farklı şey söylemiyorlardı aslında. Hepsi de kendilerini Mesih'in elçileri olarak tanıtıyorlardı. Mesih'in öğrencileri, Mesih'in kulları, Mesih'in de elçileri olarak kendilerini tanıtıyorlardı. Mektuplarının giriş kısımlarında bunu görebiliyoruz. Hepsi de İsa'ya Rab diye bakıyorlardı. Efendimiz, Rabbimiz. Herhangi bir mektup alıp da açıp bakmak buna yeterlidir. Bu elçilerin mektupları Yeni Ahit'in büyük bir kısmını oluşturuyor. Başka bir programda onu konuştuk. Onların mektupları hem kendi aralarındaki iletişimi sağlıyor ve eğitimini sağlıyor ama aynı zamanda Tanrı'nın sözü olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal Ruh'un etkisiyle o havariler, o ilk elçiler bunları kaleme alıyorlar. Müjde kitaplarına da, yani dört müjdeyi de onlar ele alıyorlar. Bir örnek verelim. Yahuda mektubu diye düşünebiliriz. Yahuda kimdir? Yahuda mektupların en sonu. Yakup'un kardeşi, İsa Mesih'in de üvey kardeşlerinden biri. Üvey derken orada Meryem'in daha sonra bakire olarak İsa'ya doğurduktan sonra Yusuf'la birlikte başka oğulları oluyor. Dört tane herhalde erkek ve kız kardeşleri de vardı.
0: Onu... Yahuda şey değil değil mi? İsa'ya sonradan ihanet edecek olan kişi değil.
1: Hayır. Bu, Yahuda çok popüler bir isimdi. Yakup da öyle. Yani mesela 12 oymağından, İsrail'in 12 oğlundan, Yakup'un 12 oğlundan biri Yahuda. Mesih soyu da oradan geliyor. Davut'un atası olarak Yahuda. Ama bu o adı taşıyor. Toplumda çok popüler. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi, ben Yahuda'dan. Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam. Örneğin kendini nasıl tanıtıyor? İsa Mesih'in kulu. Yakup'un kendi mektubuna bakacak olursak, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu, ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Örneğin Petrus'a bakacak olursak nasıl kendini tanıtıyor? İsa Mesih'in elçisi, ben Pavlus, ben Petrus'tan Tanrı'nın seçilmişlerine selam diyor. Ve en son aynı şey burada Pavlus'ta da görüyoruz. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Birbirine çok benzer. O zaman hepsi kendilerini İsa Mesih'in kulu olarak, İsa Mesih'in elçisi olarak biliyorlardı.
0: Evet. Peki elçiler bu kiliseye zulmeden Saul'ü nasıl aralarında kabul ettiler George Bey? Yani çok büyük bir zulüm gördüğünü görüyoruz. Kiliseye zulmeden biri var. Bir dönüşüm yaşıyor. Ve sonrasında bugün az önce aslında konuştuğumuz İsa Mesih'in elçisi ya İsa Mesih'in kulu olarak kendini tanımlayan Pavlus'a dönüşüyor bu kişi. Bunlar onu nasıl kabul ettiler? Hemen oldu mu bu, yoksa bir kabul süreci oldu mu, bir belki test süreci oldu mu? Nasıl ona inandılar, nasıl ona güvendiler?
1: Evet, kolay değildi bence yani, çünkü ama inandılar işte, duyurmaya başladı. Havralar da hemen İsa'nın Tanrı'nın oğlu, yani Rab Mesih olduğunu hemen duyurmaya başlıyor. Tabii herkes şaşkına dönüyor. Elçilerin İşleri 9'un devamında onu okuyoruz. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? İşte buraya da ölülerini tutuklayıp başka hainleri götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. İşte ama o güçleniyor. Şam'dan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Çünkü orada bu başına gelmişti o yolda. Sonra da Yeruşalim'e gidiyor. Oradaki öğrencileri katılmaya çalıştı diyor. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanmıyorlar, inanamıyorlar. Ama o zaman Barnaba adlı bir elçi yardımcısı vardı. Barnaba onu alıp elçileri götürüyor. Çünkü o inanıyor, dinliyordu. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlatıyor. Böylelikle onları aralarına katılabiliyor. Daha sonra Yuhanna, Petrus, diğer Yakup'la onlarla birebir görüşüyor. Ve onlar da aynı müjdeyi anlattığından emin oldular. Sadece onlar Yahudileri, o da Saul da diğerlerine, diğer uluslara gideceğini anlıyorlar. Anlaşıyorlar.
0: Evet. Peki burada Hananya isimli bir kişiye görünüyordu aslında. Yani Rab Hananya isimli kişiye görünüp Elçi Pavlus'tan bahsediyordu. Bir önceki bölümde ona değindik. Peki bu Hananya isimli kişinin bir etkisi var mı? Yani kilise kabul konusunda bu kişi kilise tarafından kabul edilen önemli bir kişi miydi? Rab niye ona göründü? Ona böyle bir görev verdi?
1: İşte 9. bölümde Elçilerin İşleri kitabının 9. bölümde onunla ilgili Pavlus'un da başına gelen lerinde anlatıldığı, kaydedildiği bölümden 12. ayetten bunu görmeye başlıyoruz. Dediğimiz gibi Saul sadece bir görüm görmüyor. Gerçekten başına bu geliyor. İsa ona görünüyor. O yere yıkılıyor, kör oluyor. Yardımcıları onu Şam'a götürüyor. Bunu yaparlarken işte bir görümde bu Hananya bir görüm görüyor ve İsa da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı orada. Okuyorum buradan. Buyurun. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Orada birinin ona geldiğini ve ellerini onun üzerine koyması gerektiğini anlıyor. Zaten İsa diyor ki ona, Mesih İsa diyor ki Hananya o görümde, Saul bunu kendi gördüğü görümde senin ona geleceğini görmüştür. Hani hazırdır, sen git ona. Ama tabii Hananya korkuyor. Birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yani nice kötülük yapmıştır diyor. Hayır dedi, sen git. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarını duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır diyor. İşte sonra gidiyor, ellerini gözleri üzerine koyuyor ve Saul görmeye başlıyor. Ve baptiz oluyor orada. Beklemiyor. Direkt İsa'ya iman ettiğini açıklıyor. Baptiz oluyor. Herhalde bu Hananya mı baptiz ediyordu, ama hatırlamıyorum. Evet, orada görmeye başlıyor. İşte o zaman Şam'daki öğrencilerle tanıştırıyor Hananya, anlaşılan. Ve orada kabul görüyor, çünkü direkt İsa'ya olan inancını açıklıyor. Şam'da havralara giriyor, tartışmaya başlıyor. Evet, gerçekten ben çok yanıldım. Gerçekten İsa Mesih'tir. Gerçekten öldü, dirildi. Bana göründü. Yani ve herkes orada, işte Şam çevresinde Hananya'nın büyük etkisi vardır. Tabii ki bunun haberi yayılıyor. Barnaba da duyuyor o şekilde.
0: Peki Pavlus kilisede bir ayrım yaratmış mıdır? Yani farklı bir öğreti, işte Pavlusçuluk gibi bir olgu ortaya çıkmış mıdır? Çünkü mesela bazıları, işte Elçilerin İşleri yazarının Luka olduğundan bahsettik. İşte Luka Pavlus'un öğrencisidir ve Pavlusçu bir bakışla o kitabı yazmıştır gibi bir nokta, bir iddia ortaya atabiliyorlar. Böyle bir ayrım var mıdır kilisede, yoksa zaten elçilerle beraber aynı şeyi mi söylüyor Pavlus?
1: Aynı şeyi söylüyor. Fark şuradan kaynaklanıyor. Bir parça bir doğruluk payı olabilir. O da şöyledir. Paulus henüz yaşanmamış olan bir olaya kapı açıyor. Gerçi Antakya'da başlıyor. Yahudi olmayanlara biraz anlatmaya başlıyorlar bu sürülen kişiler. Ve Yahudi olmayanlar aynı topluğa Yahudilerle, çünkü Yahudiler onlarla yemek yemiyor. Tamamen ayrı bir toplum olarak ortalıkta. Paulus özellikle bunları gönderiliyor Antakya'dan, diğer uluslara gidiyor, işte Asya'ya gidiyor, Efes'e, işte Antalya'dan üzere Konya'ya gidiyor vesaire, bütün o bölgelere gezerek İsa'yı önce havralarda, sonra Yahudi olmayanlara duyuruyor ve onlar çoğalmaya başlıyor iman eden. Ve soru şu şekilde oluşuyor: acaba bunların da Musa'nın yasasına bağlı olmaları gerekiyor mu? Sünnetli olmaları gerekiyor mu diye bir şey vardı. Şimdi Yahudi olmak için bazı şartlar vardı. Yani Yahudiliğe geçmek kolay bir şey değildi. Büyük bir süreç vardı. Bunu onlara, şimdi bu biraz farklı bir şeydir. Şimdi İsa'ya inanmak için Yahudi olmak gerekiyor mu? Musa'nın yasasına bağlı olmak gerekiyor mu diye bir soru işareti başlıyor. Petrus da onunla ilk, Paulus değil, Petrus ilk önce bununla karşılaşıyor. Çünkü direkt Romalı bir askerin evine gönderiliyor. Yani bu müjdeyi ona anlatıyor.
0: Evet.
1: Orada Yahudi imanlılar da buna da karşı çıkıyorlar. Sen nasıl gidip de o adamın evinde yer? Sonra o da anlatıyor. Bu şekilde oldu. Beni Rabbin kendisi gönderdi. Başka birisi ile, başka bir yetkiyle gitmedim. Ve bu şekilde orada oldu. Onlar da kutsal ruhun gücüyle iman ettiler. Bizden farklı bir şekilde gelmediler İsa'ya. O zaman ben Tanrı karşısında ona engel olmak için ben kimim ki? Tanrı bu kapıyı demek ki diğer uluslara açıyor. Oradan o sıkıntı doğmaya başlıyor. Ve bu tam doğruluk noktasına ulaşıyor. Belki de onu anlatacağız. Bilmiyorum, orada Yeruşalim'de bir problem yaşanıyor.
0: Peki Pavlus aslında müjdeyi diğer uluslara duyuran ilk kişi Pavlus muydu? Yoksa diğer elçilerde de var mıydı aralarında bir şey? Yoksa sadece Pavlus'a özgü bir
1: elçi olarak duyuran, yani ilk kişi Petrus oluyor. Petrus orada Cornelius ve onun ev halkını duyuruyor. En büyük şaşkınlık orada yaşanıyor. Hatta gitmek istemiyor. Görün görüyor. Oradan gökten inen bir çarşaf gibi bir nesne iniyor. İçinde bir sürü murdar yiyecek var. Ve çok ilginç bir görüm. Elçilerin İşleri 10. bölümünde yer alıyor. Ondan kes ye diyor. Murdar etler vesaire şeyler var. Hayır, böyle bir şey yapamam diyor. Bu görüm sembolik bir şeydi. Şuraya dokunuyor. Yahudi olarak ben seni Yahudi olmayanın evine göndereceğim. Onunla sofra paylaşacaksın. Ama sen onun, Rabbin temiz kıldığı hiçbir şey murdar demeyeceksin artık diyor. O şekilde hazırlık yapılıyor, hazırlanıyor Petrus ve gidiyor. O zaman Paulus ilk değil. Ama Paulus genel bir müjdelemeye, genel bir tebliğ işine gönderilen, Yahudi olmayanlara ilk gönderilen Paulus'tur. Evet. Ama Barnaba da onunla birlikte gidiyor.
0: Barnaba'yla beraber, evet.
1: Ve daha sonra Markus müjde kitabını da ele alan, yani kaleme alan Markus da onlarla birlikte bir parça gidiyor.
0: Bir de geçmiş olarak Pavlus'a baktığımız zaman aslında müjdeyi diğer uluslara duyurmak için işte biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Çünkü hem Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, hem Roma vatandaşı, Roma hakkında bilgisi var, hem de Grekçe hakkında çok edebi anlamda da güzel bir bilgisi var. Evet. Aynı zamanda Greklerin kültürünü, onların işte yazarlarının sözlerini de biliyor ki sonrasında oraya müjdelemeye gittiğinde Efes'te bunu kullandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Onların ozanlarından bir örnek vererek bir müjde yaptığını görüyoruz. Aslında bu noktada biçilmiş bir kaftan olduğunu Paulus'un orada hatırlıyoruz. Bu noktada bir virgül koymamız gerekiyor, bir ara vermemiz gerekiyor. Ardından programımıza devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız eğer @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bu konuda sorularınız ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdayız ve Pavlus ve diğer elçileri konu alıyoruz. Pavlus ve havarileri konu alıyoruz. Onların aralarında bir fark var mı? Çeliştiği noktalar var mı? Bunu ele almaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmiyorsanız tekrar hatırlatalım. soru@radyomaranta.com e-posta adresini de sizlere hatırlatalım. E-posta adresinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medyadan da @radyomaranata adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her platformda aynı kullanıcı adıyla bizi bulabilirsiniz. Bu konuda lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin diyoruz. Pavlus ve diğer elçiler arasında bir farklılık var mı? Buna odaklanıyoruz. Peki Pavlus diğer elçilerden farklı bir öğreti sunmuş mudur? Yani onların değinmediği bir konuya değinmiş midir? Böyle bir misyonu var mıdır? Böyle bir görevi var mıdır George Bey?
1: Şimdi az önce söylediğimiz noktada özellikle bu diğer ulusların da Yahudi imanlılarla, İsa'ya inananlarla birlikte bir beden oluşturduklarını o öğretiyor özellikle. Yani en çok onu vurguluyor çünkü onlara gönderilen elçi olarak bu sır, o bir nevi sır çünkü eski antlaşmada bunun o kadar net bir şekilde göremiyoruz. O bir nevi sır olarak, yani uluslara Tanrı'nın bereketleyeceğini, Mesih harcılığıyla onlar da kutsanacağına dair birçok peygamberlik sözü vardır. Uluslarının tümünü kapsayan bir tasarı var. Ta Tevrat'ın başından itibaren İbrahim'e de verilen vaat da odur. Senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diye. Paulus da bunun daha detaylı nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Onun da mektuplarında, Romalılarda olsun, başka yerlerde çok güzel bir şekilde o anlatıyor. Çünkü o direkt onu yaşıyor. Kurduğu cemaatler içinde Yahudi kökenli, Yahudi kökenli olmayanlar yer alıyordu. Ve onların bir olduğunu, aradaki duvarın ortadan kalktığını anlatan birçok yazı yazıyor. Onu bir konu odur. Farklı. Yani diğer elçiler de bunu kabul ediyorlardı. Ama onların öğretilerinde o kadar önemli bir yer almıyor. Çünkü onlar daha çok Yahudilere yönelik yazıyor. Ama Paulus diğer uluslara gönderilen elçi olarak bu konuya Yahudi olarak yazıyor. Yahudileri de, Yahudi olmayanları da nasıl bir bütün oluşturacağını anlatıyor.
0: Bu konuda gerçekten aslında önemli bir emek sarf etmiş, önemli bir çaba sarf etmiş olduğunu görüyoruz. Yahudi ve Yahudi olmayan arasında bir ayrım olmadığını vurgulayan noktalara değindiğini görüyoruz. Peki Pavlusçular, aslında şöyle bir iddia var. Pavlusçular gerçek Hristiyanlara zamanla işte sayısal çoğunluk olarak sayısal çoğunluk hale geldiler. Ve artık günümüzdeki Hristiyanlık aslında o ilk dönemdeki Hristiyanlıktan farklı olduğuna dair iddialar, söylentiler var. Böyle bir durum var mı? Mesela işte o dönemde de aslında Yeruşalim'deki kiliseyle, Kudüs'teki kiliseyle Pavlus'un bir şekilde oluşturduğu, başlattığı hizmetler arasında farklılıklar olduğunu söyleyen şeyler var. Böyle bir durum var mı tarihte?
1: Şöyle demek lazım. Elbette diğer uluslardan olan insanlar kilisenin çoğunluğunu oluşturmaya başladıkları zaman Yahudi gelenekleri biraz daha az önem taşımaya başlıyor. Orası kesin. Yani onlar çünkü Şabat günü dinlenmiyorlardı. İşte diğer günleri, yani günleri bir sayıyordu. Paulus da bu konuya değinir defalarca. Ama Sayın Şinasi Gündüz'ün kitabında anlattığı bir yaklaşım, bir düşünce vardır. İşte Pavlusçular sonradan geldiler. O anlattığım gibi bozdu. Çünkü diyor ki elçi olarak gelen İsa Mesih salt bir tevhid peygamberi olarak karşımıza çıkıyor. İşte yasaya benimsetiyor. Samimi olmayan Yahudileri samimi olmaya, inanmaya çağırıyor o şekilde. Ve İsa'nın gerçek izleyicileri işte o İsa'yı, yani o sözdeki İsa'yı sözde tarihsel İsa'yı takip etmeye başlıyor Yahsi'ye bağımlı olarak diye. Kısmi olarak da doğru, ilk Hristiyanlar, ilk Mesih inanlıları tabii ki Yahudi kökenliydi. Ve onlar tabii ki yasayı benimsiyorlardı. O eski hayat biçimiydi. Onlar hiçbir zaman, bazıları hiçbir zaman birçok şey ondan vazgeçmiyorlar veya gerek de yoktu. Yani Şabat günü belki yine kutlamaya devam edebilir ama pazar günü diğer Hristiyanlar da bir arada geliyorlardı. Veya yasanın bazı şeylerine önem de veriyor olabilir. Ama bir kurtuluş yolu olarak değil. Ama sav şu şekilde devam ediyor onun. Paulus geliyor ve yasaya terk edin, yasa önemli değildir diye o tarz bir şey getirdiğini iddia ediyorlar. O doğru değil. Paulus sadece Yahudi olmayanlara sünnet olmaları gerekmediğini savunuyor. Yahudi olmaları gerekmiyor. Tanrı'ya Yahudi olmayan olarak İsa aracılığıyla gelebileceklerini, farklı bir yerde olmadıklarını anlatıyor. Onu yaptı. Yani Paulusçu kilise gitgide büyüdü. Olay farklı bir kilise, farklı bir vurgu olayı gerçek dışı. Kilise evet Yahudi olmayanlar tarafından daha çok Gentiles denilen Yahudi olmayanlar tarafından oluşmaya başladı. Doğru, o büyüdü. Yahudiler azalmaya başladı. Yahudi oran olarak çok az kaldı. Ama bugüne kadar da Yahudi kökenli Mesih inanlıları devam ediyorlar. Ben birçok Yahudi Hristiyanı tanıyorum. İsrail ulusunda da orada baskı görüyorlar Yahudiler tarafından. Yahudi kökenli Mesihçiler. Orada Arap kökenli mesela Mesih İsa'ya inananlar var. Onlar Yahudi olan Hristiyanlarla bir arada toplanıyorlar. Onlar birdir. Yahudiler de onu kabul etmiyor. Araplar da kabul etmiyorlar. Müslümanlar kabul etmiyorlar. Farklı, çok ilginç bir şey var orada. İşte Nasraniler, Ebioncular diye bir sürü konu açılıyor orada ama onlara girmeyebiliriz yani şu anda.
0: Belki ilerleyen bölümlerde ona değiniriz. Olabilir. Aslında Paulus'un kendisi de şöyle ifade ediyor. O dönemde belki böyle bir insanların yönelimi olduğunu görüyoruz. 1. Korintiler 3. bölümde 4. ayette. Biriniz ben Paulus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Paulus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir diyor. Burada da aslında tekrar Paulus'un kime hizmet ettiğini, neyi duyurduğunu, kimin müjdesini duyurduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Paulus da aslında diğer elçiler gibi çarmıha gerilmiş ve üçüncü gün dirilmiş olan Mesih İsa'yı duyuruyor. Ve buna olan ihtiyacımızdan, ona olan imanımızın gerekliliğinden bahsediyor. Bunu tekrardan vurgulamış olalım burada. Petrus'la galiba bir tartışma yaşıyorlar. Öyle bir bilgi vardı. George Bey değil mi?
1: Paulus kendisi anlatıyor.
0: Sünnet konusunda mıydı? Farklı bir konuda mıydı?
1: O yiyecek konusunda. Galatyalar bir de işte Galatya dediğimiz işte bugünkü Konya'nın da bulunduğu o Akdeniz yöresi dağlarda. Orada bir kiliseler kuruluyor. İşte bazıları oraya kadar geliyor ve belki de Antakya'da da bir ara Petrus da Paulus'un yanına geliyor. Oradaki iman Yahudi olmayanlarla yemek yemekten çekinmeye başlıyor Petrus. Çünkü Yahudi imanlıların biraz baskısı var bu konuda. Onların hala bu konuda birleşebileceklerini düşünmüyorlar. Birlikte bir arada olabileceğini, sofraya paylaşabileceğini düşünmüyor. Ama Paulus orada onu azarlıyor. Net bir şekilde bunu söylüyor. Neredeydi? Bir bakmak lazım. Herhalde ikinci bölüm Galatyalılara yazdığı mektubun ikinci bölümünde mi? Antakya'ya geldiği zaman diyor, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim diyor. Petrus'a, Kefas adlı diğer bir ismi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi diyor. Yani yemek konusu neden önemli olsun? murdar sayılan yemekler vardı. Ama bu yasa, şunu belirtmek lazım. Yasa, Musa'nın yasası bir antlaşmanın parçasıydı. Bütün uluslara hiçbir zaman verilmedi. Bu sizinle yaptığım özel antlaşma olarak verildi diyor. Yani Musa zamanında. Diğer uluslara yasa verilmedi. Onlara onlarla aynı özel ilişki kurulmadı Tanrı'nın. Onlar Tanrı'nın yasasına sahiptiler. Yasaya sahip olmayanlar da kendi vicdanlarına göre yargılanıyor Tanrı'nın gözünde diyor Paulus. İşte onlar, Yahudi olanlar tamam o yemeklerden sakınır ama diğerleri sakınmadıkları için bu murdar olanlardan onlarla nasıl yemek yiyeceğiz? Ama Petrus daha önce görümden dolayı yiyordu. Şimdi diyor ki o adamlardan korkarak, yani sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Onlara o zaman diyor ki ben bunu şöyle dedim, yani bu nasıl mümkün olabilir? Hepimiz İsa aracılığıyla kurtuluyoruz. Yahudi olandan da Yahudi olmayan da aynı şekilde kurtuluyor. Ve bu mümkün, bu yanlış, yaptığın yanlış. Orada bir şey yaşıyorlar. Ama sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi o konuda da bir çözüme ulaştılar.
2: Evet. Elçilerin İşleri 15. bölümde sanırsam çözüme ulaştıklarını bu konuda görüyoruz. Tabii ki burada çözüme ulaştılar derken zaten sanki Mesih'in öğretisine bir şey eklediler, sonradan bir şeye karar verdiler gibi bir algı oluşmasın. Zaten Mesih'in öğrettiği şeyin bu olduğunu görüyoruz. Çünkü İsa Mesih zaten kendisi bu ayrımları ortadan kaldırıyor. Ve kendisi zaten diyor ki müjdeyi tüm yaratılışa duyurun, tüm uluslara duyurun, tüm halklara duyurun. Evet. Ve vahiy bölümünde, yani Yuhanna'nın görümünde de tüm halkların ona tapındığını, tüm ulusların önünde onun önünde tapındığını görüyoruz, vurguluyoruz. Elçi Pavlus'ta mektuplarında zaten artık ne Yahudi ne Grek, ne şu milletten ne bu milletten diye bir ayrım yoktur diye vurgulamış oluyor. Çünkü bazen şey gibi algılanabilir. Hani biz az önce bahsettiniz işte eski ayetteki süreçte Tanrı belki sadece bir halka bunu gönderdi. Sanki Tanrı ırkçılık mı yapıyor gibi bir algı oluşabilir. Ama böyle olmadığını bir

0: görüyor ve senin soyun aracılığıyla bütün bu uluslara bir kurtuluş getireceğim diye gösteriyor. İsrail bir nevi aracı olarak belli bir süre için odaklanıyor onlara. Onlara da yasa veriliyor. Onlar da yasayı yerine getiremedikleri de görülüyor.
1: Evet.
0: Bir nevi şu örnekte verilebilir. İşte bir su, bir boğazın suyu nasıldır, içilir mi içilmez mi diye denemek isterseniz bütün boğazı laboratuvara getirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir örnek alıyoruz. Aynı şekilde insanlıktan, günaha batmış olan insanlıktan bir örnek alıyor. Yahudiler
1: evet.
0: örnek alıyor. Yasa laboratuvarına yerleştiriyor. Onun mikroskopu altına koyuyor. Onlar da nasıl çıkıyor? Onlar da bozuk. Onlar da hamuru bozuk. Yani evet. şey kirli.
1: Mayası bozuk.
0: Mayası bozuk. İşte o şekilde Paulus da bunu gösteriyor. Zaten orada belli. Yasa altına girmeye başlayınca Sina Dağı'ndan itibaren hep ölüyorlar. Çünkü yasayı çiğniyorlar. Yasa sadece ölüm getiriyor onlara.
1: Evet.
0: İyidir ama işte onun için Mesih hem Yahudi olanlara hem Yahudi olmayanlara kurtuluş getiriyor. Petrus da bunu söylüyor. O belki bakacağız o konseyde, o Yeruşalim'deki o yerde. Paulus diyor ki biz de onlar da aynı şekilde Mesih'in lütfuyla kurtuluyoruz.
1: Evet.
0: Neden onlara bu yasayı yüklemeye çalışıyorsunuz? Sünnet olmalarını isteyerek.
1: Evet. Romalılar 3. bölüm 20. ayette Elçi Pavlus da zaten yasadan bahsederken yasanın günahın bilincine varmak için var olduğunu söylüyor, burada vurguluyor. O yasa sürecinin amacının aslında bizim günahın bilincine varmamız, günahın farkına varmamız olduğunu vurguluyor. Zaten bunun aracılığıyla kurtulamıyoruz. Evet. Hâlâ İsrailoğullarının aslında yasaya sahip olmasının bir ayrıcalığı yok aslında kurtuluş bağlamına baktığımız zaman, kurtuluş evet. kapsamına baktığımız zaman Tanrı'nın tasarısı dahilinde bunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün, bu programın daha sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bu programda aslında Pavlus'un ve diğer elçilerin bakışlarını ele almaya çalıştık. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bugün tekrardan Tanrı'yla Tanışanlar programında birlikteyiz. Evet, bugün sevgili bir konuğum var. Sevgili Umut burada. Hoş geldin Umut demek istiyorum öncelikle.
7: Hoş bulduk değerli abim. Bu arada çayınızı sevdim. Ben daha sık konuk olmak isterim buraya.
6: Tabii ki seni her zaman bekleriz. Evet, seninle tanışacağız ruhsal olarak. Nasıl Rabbe geldiğinden söz edeceğiz ama ondan önce ben e-mail adresimizi vermek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de aynı zamanda bizleri YouTube kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. O zaman Umut'cum biraz kendinden söz edebilir misin? Umut kimdir, neler yapar?
7: İsmim Umut, 27 yaşındayım, Malatyalıyım. Sunni bir geçmişe sahibim. Radyoloji teknikeriyim aynı zamanda.
6: Çok iyi. Bize biraz anlatabilir misiniz? İsa Mesih'e gelmeden önceki hayatın neydi, neler yapardın, Tanrı ile ilgili düşüncen neydi? Çünkü burada biz aslında isimden de anladığın gibi Tanrı ile Tanışanlar programını yapıyoruz. Yani bir yerde sen Tanrı ile tanıştın. Yani evet. Tanrı senin hayatına girdi. Ama Tanrı ile tanışmadan önce hayatın nasıldı, neler yapardın, düşüncelerin nasıldı? Biraz bundan söz edebilir misin?
7: İnançlı bir geçmişe sahiptim. Bizim bulunduğumuz mahallede zaten mescit var. Ben kendi isteğimle ailemin zoru olmaksızın o mescide gidiyordum. Hala çocukluğumun mescidi oradadır. İlk namazımı ben 7 yaşında kılmaya başladım. Yaratıcımı çok severdim. Ve ruhsallık benim kalbimi gerçekten dolduran bir şeydi. Yani ruhsal olmayı, ruhsal dünyanın varlığını hissediyordum. Var olduğunu biliyordum. Bu şekilde lise dönemime kadar sürdü ve lisede kendime dedim ki tamam, Müslümanım ama inandığım şey uğruna fedakarlıklar yapmam gerekir. Bunu sadece kendime saklayamam diye düşündüm. Bu yüzden Türkiye'de güçlü İslami düşüncelere sahip bir dernekte bulundum, yer aldım, görev aldım. Ve lise dönemim böyle geçti. Elimden geldiğince inancıma hizmet etmeye çalıştım. Üniversiteye gittiğimde İngiliz Edebiyat okuyordum. İlk bölümüm benim oydu. Üniversiteye geçtiğimde dedim ki tamam, İnsanlara inancımı anlatıyorum, onları kötü olandan uzak tutmaya, iyi olana çağırmaya çalışıyorum kendimce dedim. Ama aynı zamanda ruhsal gelişimimi hızlandırmam gerek diye düşündüm. Ve Türkiye'de yine birçok katılımcısı bulunan bir tarikatte bulundum. Bu şekilde ilerliyordu. Fakat üniversite ortamı benim için biraz zorlayıcı oldu kendi inancıma davet ederken. Çünkü şunu fark ettim. Lisede insanları davet etmek kolaydı. İşte yemek var deyince öğrenciler zaten yemek için de geliyor ve ben amacıma ulaşıyordum sonuçta. Ama üniversitede bir kişiyi yemekle işte koşullarla tabii ki de davet edemiyordum. Bu yüzden doğrudan iletişime geçiyordum, inancımdan bahsediyordum. Onlar da bana tabii mücadeleci sorular, güzel sorular soruyorlardı. Ve bu sorular bana şunu fark ettirdi. Ben gerçek manada inandığım şeyi bilmiyorum. Bunu fark etmiştim. Ve dedim ki tamam, hani daha çok kendime ve bildiklerime odaklanayım. Böylelikle daha etkili bir şekilde inancıma hizmet ederim. Şöyle söyleyeyim, geceleri kütüphanede oturup hem tefsir, iki farklı tefsir ve hadis kitaplarını karşılaştırmalı okuyordum. Kur'an mealiyle birlikte. Fakat okudukça aklıma daha farklı sorular geliyordu. Ve kendime dedim ki Umut, sorgulama. Şeytan senin imanını almak istiyor, çalmak istiyor. Bu kadar derin düşünmene gerek yok diye kendi kendime böyle düşündüm. Ve ardından sorgulamayı bıraktım. Bulunduğum yerde, üniversitede ben derneğin apartmanında kalıyordum. Diğer öğrencilerle birlikte. Onlar da tabii bu derneğin üyesi. Kalırken şunu fark ettim. Bizden sorumlu olan kişiler bize inancımızla alakalı direktifler veriyorlar. Tamam, güzel, onların sorumluluğu. Fakat kendileri bile buna uymuyorlar. İncil okuduktan sonra hani gördüm ki İsa diyor Ferisilere, onlar deveyi yutarlar ama sineği süzerler. Yani onlar açıkçası maalesef ki deveyi yutuyorlardı, sineği süzüyorlardı. Bu arada dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Çünkü genelde aldığım tepki şu: işte sen bazı kişilerin inancına aykırı davrandığını gördün, o yüzden mi bıraktın? Hayır, böyle bir durum yok. Tam tersine bu sözün, yani farklı eski inancımdaki sözün yeterince etkili olmadığını gördüm. İnandığım Allah'ın maalesef, yani hayatlarımıza, maalesef mi demeliyim bilmiyorum, hayatına, benim kendi kişisel hayatıma da etki etmediğini gördüm. Sürekli kötü düşüncelerle kendim baş etmeye çalışıyordum. Sürekli kendi kurtuluşumu kendim oluşturmaya çalışıyordum. Emek veren bendim ama bir yaratıcı vardı ama çok uzaktaydı benim için. Sanki hayatımda yok gibi bir şeydi. İnanılmaz uzaktaydı. Ben ona nasıl ulaşırdım bilmiyordum. Velhasıl böyle geçti. Bunlara da şahit oldum. Dedim ki ya Umut, sen sorgulamaktan alt üstü korkuyorsun. Ne diyor bu kitap? Diyor ki oku. Sen okumaktan korkuyorsun. Adamlar deveyi yutuyor. Neden korkuyorsun ki bundan, dedim ve bu sorgulamaların üzerine gittim. Ve en sonunda kendim cevap bulmaya çalıştım. Olmadı. Çevremdeki insanlara, bilgili gördüğüm insanlara sordum. Olmadı. Ve dedim ki tamam, ben Müslüman değilim. Artık Müslüman olarak kendimi tanımlamıyorum. Fakat bir hata yaptım bu süreçte. Ben okuduğum bölümü bıraktım. Çünkü hayat benim için tamamen anlamsız olmuştu. Benim hayatımın amacı, hayatımın en büyük amacı inancıma hizmet etmekti. Sanki yaratıcı bu inancın sadece temsilcisiymiş gibi, tek gerçek buymuş gibi düşünmüştüm. Bir hataya kapıldım ve bıraktım. Bölümü bıraktım, her şeyi bıraktım ve aileme söylemeden çalışmaya başladım bir işte. Ve hafta sonları da, hafta içi çalışıyordum, hafta sonları alkol alıyordum, barlara gidiyordum. Ruhsal boşluğum
6: tamamen
7: böyle.
6: Tamamen Tanrı'dan uzak bir hayata düşmüş,
7: evet,
6: oldum,
7: evet,
6: o zaman.
7: Yani kendi boşluğumu alkolle veya farklı şeylerle doldurmaya çalıştım bu süreçte. 1,5 yıl böyle sürdü benim. 1,5 yılın sonunda bir gece vakti kredi kartımın limitini bitirmiştim artık. O kadar alkol tüketmiştim. Taksi param bile yoktu. 5 saat boyunca eve yürüdüm. İstanbul Taksim'den. 5 saat boyunca eve yürüdüm ve gece 2-3 suları dedim ki ya Umut, bir yaratıcı eğer varsa bunun, bu yaratıcı İslam inancında olmak zorunda değil. Dünyada bir ton inanç var. Bunlardan birinde, biriyle mutlaka yaratıcıya ulaşabilirim. Neden onlardan biri doğru olmasın ki, dedim. Bu benim umudumu tazeledi. Ve tekrar da üniversite sınavına hazırlandım. Radyoloji bölümüne girdim İstanbul Üniversitesi'nde. Kasıtlı olarak İstanbul'u seçmiştim. Çünkü daha kozmopolit bir yer ve inanç araştırmalarımı daha rahat yaparım diye düşündüm. İlk önce ben İstanbul'da bulunan yine Hindu bir dernekte yer aldım. Ve 9 ay boyunca tıpkı onlardan biriymiş gibi o inanca bir şans verdim. Evde yalnızken de bu arada pratik ediyordum. Söylenen, bana verilen direktifleri. Fakat bu kalbime de zihnime de oturmamıştı. Ruhumu doyurmuyordu benim. 9 ayın sonunda ilişiğimi kestim. Fakat dediğim gibi hani insanlar iyidir, problem yok. Fakat bu inanç benim yüreğime oturmadı. Satanizmi merak ettim.
6: İlginç.
7: Evet. Yani YouTube'da çok, hatta bu konuda içerikler çıkıyor ve birçoğu yalan. Çoğu gerçekten literatür. Satanistler doğrudan yüz yüze gelmediler benimle. Çünkü katledilmekten korkuyorlar doğal olarak. Bu sebeple yüz yüze gelme fırsatım olmadı ta ki bir test olana kadar. 5 ay onlarda da bulundum. Sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorduk ve gözlemime göre sevgi ve ilgi açlığı olan özellikle gençler içeride bulunuyordu. Çok ufak bir inanan kesim vardı. Ve buluşmamıza 2 hafta kala bir test edildim. İşte bir kişi bana inanmadığını, araştırmak için burada olduğunu söylemişti. Ben de aynı şekilde dedim ve o şekilde benimle iletişimi kestiler buluşmadan önce. Ama hiç problem değil. O da benim kalbime ve zihnime oturan bir inanç değildi. Bunun gerçekliği yansıttığını düşünmedim. Ve ardından şöyle dedim: dünyada o kadar Hristiyan var. İslami geçmişe ve kökene sahibim. İslami tarikat ve derneklerde görev aldım. bildiğim ne? Hollywood filmlerinde Hristiyanlar alkol içiyor, Hristiyanlar zina yapıyor. Oh ne güzel kebap inanç, işte pazar günleri kilisene git, hafta içi istediğini yap. İşte bunlar üç tanrıya inanıyor, böyle bir mantık olabilir mi? Bu tarz genel şu an halkımızda da bulunan ön yargılara sahiptim. Ama dediğim gibi bir şans vereyim. Sonuçta ne olacak, şans vereceğim altı üstü. Ve bir inci sipariş ettim. Kiliseye gittim. İncil'i okurken dedim ki ya işte roman gibi, İsa oraya gitti. Hı hı. İşte Petrus bunu yaptı. Ama dedim bir gideyim yine kiliseye. Gittim. Kiliseye girdiğim gibi sorduğum soru şu oldu. Siz Ermeni misiniz, Rum musunuz? Çünkü kafamda şu var. Hiçbir Türk Hristiyanlığı seçemez. Hı hı. Tabii kilisedeki arkadaşlar güldüler. Bakın dedim bu arada, şöyle de uyardım. Yalan söylerseniz beden dilinizle anlarım. Bu kadar net konuştum. Fakat güldüler, samimiyetine inandım onların. Gittim geldim kiliseye, öğrendim. Onlarla beraber kutsal kitap çalışmasına katıldım. Dedim ki güzel, Tanrı karakteri harika İncil'de. Yani benim bence olması gereken, evet benim için de zor şeyler var, düşmanını sev gibi. Fakat Tanrı böyle olmalı zaten. Bizim için zor olan şeyleri söylemeli. Çünkü bu dünyaya ait bir şey değil bu. Dedim ki tamam, bu İsa Mesih kalbime de uyuyor, zihnime de uyuyor. Ama dedim ki biraz insanları gözlemlemem gerek. 6 ay boyunca gittim geldim ve bir pazar günü vaazdaydım. İnanmayan biri olarak, fakat inancı güzel bulan biri olarak. Vaazda kilisemizin öğreti veren kişi dedi ki herkes ayağa kalkabilir mi, dua etmek istiyorum dedi. Ve ben de doğal olarak insanlara saygımdan ayağa kalktım. Herkes gözlerini kapatabilir mi dedi. İnsanlara saygımdan gözlerimi kapattım. Dua ede ede geliyor. Farklı bir dilde değil, gayet Türkçe'ye anlaşılır dilde. Örnek işte Rab bu kişinin çocuklarını bereketli kutsa. Aynı bu şekilde dua ederek geliyor. Bana doğru adımlama sesini hissettim. Vaizin, yani bana doğru geldiğini hissettiğimde somut bir şekilde bir rüzgarın vurduğunu hissettim. Gerçek manada kıyafetlerim havalandı. Bunu tabii gözlerim kapalı. Şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir psikolojik, psikiyatrik rahatsızlığım yok.
6: O anda gerçekleşen
7: evet,
6: bir şey.
7: Evet, o anda gerçekleşen bir şey ama bunu direkt kabul etmedim. Dedim ki sağlık problemi olabilir. Tamamen sağlıklıyım, şükrediyorum bunun için. Ama dedim ki sağlık problemi olabilir. Buraya denk gelmiş olabilir bu durum. Bu yüzden önümde bulunan sandalyeyi karnıma doğru çektim. Eğer şayet bayılırsam kafamı vurmayayım diye karnıma doğru çektim. Bu vaiz geldi, dua etmek için elini omzuma koydu ve ben sebepsiz yere ağlamaya başladım. Ama bu ağlayış üzüntü değil. Sanki birini tanıyorum ama ondan uzak kalmışım gibi bir sevgi. Böyle bir hissiyatla ağlamaya başladım.
6: Kutsal Ruh'un bir dokunuşuydu.
7: Evet, evet. O. İncil'de elçilerin işlerinde Kutsal Ruh'un gelişi, işte rüzgar ateşten dillere benzeyen rüzgar şeklinde kendini gösteriyor ama ben o an inanmadığım için hani olabilir mi dedim ama aklımdan tamamen sağlık problemi de olabilir diye düşünmüştüm. Fakat o ağlayışım, tanıdığım birine kavuşma, o özlem duygusu benim vaftiz olma isteğini doğurdu içimde ve ben maize dedim ki ben vaftiz olmak istiyorum İsa'nın adıyla dedim. Ve vaftiz oldum. Tabii ki de ailemin tepkisi, yani annem dedi, annem bıçağı aldı mutfaktan, dedi ki sen mürted oldun, senin katlin vacip dedi. İşte babam araya girdi, annem hakkını haram etti. Ondan sonra yavaş yavaş alışma süreci oldu.
6: Bir gerginlik
7: düştü aranızda. Evet, evet, evet. Ama şimdi hakkı helaldir. Tek korkusu ailemin işte insanlara pek anlatma, başına bir şey gelir gibi korkusu
6: bugün
7: var.
6: Bugün buradasın ama.
7: Evet, bugün buradayım, bugün buradayım. Olabildiğince tanıklığımı anlatmaya çalışıyorum.
6: Çünkü Tanrı Kutsal Ruhu dokundu sana herhalde o dediğin zamanda, yüreğini dokundu.
7: Evet.
6: Bir onun esenliğini, huzurunu hissettin.
7: Evet ve Rab gerçekten diri, ben bunu anladım. Yani özellikle İsa ile tanıştığımda anladım. Rab, buyurun buyurun lütfen.
6: Peki şey, onu sormak istiyorum, yani zamanımız hızlı geçiyor. Çok güzel anlatıyorsun, çok dokunaklı benim için de. Peki hayatında iman ettikten sonra eskiye baktığın zaman ya da geçmiş hayatına baktığın zaman neler değişti? Bakış açın nasıl oldu?
7: Ben sevmeyi bilmiyordum, öyle söyleyeyim. Yani karşılıklı seviyordum. Çünkü ben tek çocuğum bu arada. Ve ailem ilkokuldan beri beni yalnız bırakıp evde çalışmaya gidiyordu. Doğal olarak ekonomik şartlardan dolayı. Ben de bireysel yaşamaya alışmıştım. İnsanları karşılıklı sevmeyi öğrendim. En önemlisi bu benim için. Ve ruhsal olarak gerçekten açtım. gerçek manada açtım. Hani Müslümanken de inançları araştırdığım dönemde de hep bir bilgi, bir şeylerin peşinden koşma, o ruhsal boşluğu doldurma arayışı içerisindeydim. Fakat İsa dedi ki Yuhanna 6'da, 6.35'te, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi ve ben bunu deneyimledim İsa'ya geldiğimde. Acıkmıyorum, susamıyorum, Tanrı'nın gerçek var olduğunu, kulağımızı, ağzımızı yaratanın konuştuğunu ve onu duyabileceğimizi biliyorum ve birçok kişi de bunu yaşıyor. Çok mutluyum gerçekten İsa'yı tanıdığım için. Ya keşke, umarım dinleyenler gerçekten tanır İsa'yı. Gerçek yani, ne diyebilirim ki gerçekten.
6: Evet, kesinlikle dediğin gibi o ayette de yani İsa Mesih diyor ki bana iman eden asla acıkmaz ve bana iman eden susamaz. O senin içindeki aslında anladığım kadarıyla o açlığı, o susuzluğu, o arayışı bir şekilde doldurdu. Onunla tam bir doluluğa kavuşmuş oldun ve yeni bir hayatın Rab İsa Mesih'le beraber başlamış oldu. Bu güzel bir tanıklık.
7: Evet ve her gün de öğretiyor aynı zamanda yani. Bu iman süreci, İsa'yı tanıma süreci hiçbir zaman tek başına olmuyor. İsa gerçekten var, Tanrı gerçekten var ve sizin elin, benim elimi, sizin elinizi tutuyor. Sizi bildiğin emekleyen bir bebek gibi düşünün kendinizi. Ben kendimi öyle düşünüyorum. Diğerlerinde bunu gözlemledim. Bize yürümeyi öğretiyor. Bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz. Bizi ayağa kaldırıyor ama hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Gerçekten İncil'de sözünde dediği gibi, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dedi. Ben bunu her gün hayatımda deneyimliyorum. Bunun için şükrediyorum. Gerçekten yani gözlerim yaşardı. Hani
6: çok sağ ol. Yani teşekkür ederiz. Gerçekten bizim inandığımız Tanrı bizi asla yalnız bırakmayan, bizi terk etmeyen ve son ana kadar, hayatımızın sonuna kadar bizimle olacağını vaat eden bir Tanrı'dır. Hayatlarımızı değiştirmeye devam ediyor her zaman için. O zaman teşekkür ediyoruz teşekkür bu güzel ederim. Tanıklık için, bizimle paylaştığın için. Rab seni çok bereketlesin.
7: Bu fırsat için ben teşekkür ederim. Rab sizi de çok bereketlesin. Rab dinleyenleri de çok bereketlesin. Umarım siz de gerçeği, Tanrı'yı tanırsınız, bulursunuz. O sizi seviyor. Onunla kalın, onu aramaya devam edin.
6: Amin. Çok teşekkür ederiz bu programa katıldığın için.
7: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
6: Evet, süremizin sonuna geldik sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Bir başka Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, hoş geldiniz. Yine bir İman Kahramanları programında birlikteyiz, tekrar karşınızdayız ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve benim sevgili konuğum bugün Alper Özharar benimle birlikte, bizimle birlikte. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel. Birlikte olmamız çok büyük bir sevinç.
0: Kesinlikle seni ağırlamak ve senin bu güzel anlatışlarından teşvik alıyorum ben de. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Başlamadan önce size kısa bir hatırlatma yapayım sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Düşünceleriniz varsa oradan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Aynı zamanda yayınımızı YouTube üzerinden de takip edebilir, bizi izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, İman Kahramanları programında biz sevgili Alper kardeşimle beraber birçok iman kahramanına baktık. Kutsal kitapta geçen kimdi bunlar? Örneğin Nuh'un hayatına baktık, Yusuf'un hayatına baktık, İbrahim peygambere baktık, Musa ve Yeşu'nun hayatına baktık. Onların hayatlarından teşvikler aldık, bereketler aldık ve bugün de Yeşu'dan sonra tabii başka olaylar da oldu ama Kral Davut'un ya da Peygamber Davut'un hayatına bakacağız. Biliyorsunuz Davut'un babası İşay'dı ve onun 8 oğlu vardı. Ama ondan önce aslında İsrail halkı, evet, Yeşu döneminden sonra kendi başlarına yaşadılar. Başlarında bir kral yoktu, Yeşu gibi bir yönetici yoktu, Musa gibi bir yönetici yoktu. Dönem dönem hakimler onların başındaydı ve İsrail halkı maalesef bir bocalama dönemine girdi. Ne zaman Tanrı'ya yaklaşsalar, ne zaman Tanrı'ya gitseler, Tanrı onları düşmanların elinden kurtarıyordu, onlara esenlik ve bereket veriyordu. Ama İsrail halkı ne zaman tekrardan Tanrı'dan uzaklaşsalar, o zaman tekrar düşmanları tarafından tehdit ediliyordu. Zorluklar, sıkıntıları vardı ve onu görüyoruz hakimler döneminde. İsrail halkı kendi bildiğine göre yaşıyordu ve bunun sonucunda da maalesef birçok zorluklar, sıkıntılar çekiyorlardı düşmanları tarafından. Daha sonra tabii ki Tanrı peygamber olarak Samuel'i seçti. Belki Samuel'i başka bir zaman işleyebiliriz, onun üzerinde konuşabiliriz Samuel peygamber hakkında. Ama bugün Davut peygambere bakacağız. Ama Davut'tan önce dediğim gibi İsrail'e seçilen bir kral vardı sevgili Alper kardeşim, biliyorsun. Bu kral kimdi? Biraz ondan bize bahsedebilir misin? Davut'tan önceki İsrail'deki ilk kral kimdi?
2: Evet, İsrail halkı dediğin gibi Yeşu'nun ölümünden sonra bir hakimler dönemine girdi. Bu ruhsal bir kriz dönemiydi aslında halk için. Herkes çünkü kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Böyle okuyoruz kutsal kitaba göre. Ve halk bir dönem geldi ki artık bir kral istemeye başladılar. Yani diğer uluslara baktılar. Evet. Diğer ulusların kralları var. Dediler ki biz de diğer uluslar gibi bizim de bir kralımız olsun, bizim savaşlarımıza bize öncülük etsin. Ve dönemin tabii ki aslında halkın önderi olan Samuel peygamber, kaldı ki hakimlerin sonuncusu olarak kimi kaynaklara göre ifade edilir. Hı hı. Samuel bunu duyduğu zaman aslında büyük bir üzüntü yaşadı. Yani Rab buna gücendi, çünkü Rab kendisi kralıydı halkın ve bir insan kralın istenmesi halk adına, bu aslında Tanrı'nın yollarından çok dünyanın yollarını izlemek gibi bir durumu vardı.
0: Ve kendi krallarını reddetmek ve dünyasal bir kral, aslında yani gerçek kral olan Tanrı'yı reddedip,
2: evet,
0: dünyasal bir kral.
2: Kesinlikle öyle. Eğer Rabbin buyruklarına, onun yasalarına doğru düzgün bir şekilde uysalardı, gerçekten de diğer uluslar gibi bir insan kralı ihtiyaçları olmayacaktı belki Daniel, ama halk inatçılık etti. Hı. Halk ille de kral isteyince Tanrı bunu onlara ver dedi Samuel'e. Ve Samuel'e bir kişiyi gösterdi. Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul adlı bir kişiyi Tanrı seçti ve Samuel'i, daha doğrusu onu Samuel'i yönlendirdi. Şöyle ki onunla ilginç bir olayı var. Saul'un babasının eşeklerinin kaybolduğunu okuyoruz ve Saul o eşekleri bulmak için uzun bir yol gitti ve ondan sonra bilici olarak da bilinen peygamber, o dönemde peygamberlere bilici de denirdi. Eşeklerinin yerini sormak için onu Samuel'e yönlendirdiler ve Saul Samuel'e geldiği zaman Tanrı Samuel'e konuştu. İşte dedi, İsrail'in kralı olarak mesedeceğin kişi bu kişidir. Hı hı. Ve ondan sonra Saul'u bütün insanların gözünün önünde aslında mesederek kral olarak atamış oldu. Ve gerçekten Saul'u düşündüğümüz zaman çok yakışıklı, gerçekten uzun boylu, poslu, uzun boylu, güçlü yapılı bir kişiydi. Yani şöyle okuyoruz, bütün İsraillerin üzerinden bir kafa daha uzundu Saul. Yani görkemli bir kral olarak tasvir ediliyor ve gerçekten de halk ondan etkilendi. İşte kral olarak gerçekten uygun bir kişi olduğu görüldü ve Tanrı da Saul'u seçti. Fakat Saul maalesef Tanrı'nın istediği özelliklere sahip biri değildi, Daniel. Çünkü biz biliyorsun iman kahramanları serimiz boyunca sürekli olarak vurguladığımız şey Tanrı'ya güvenmek, evet, oldu. Yani kendi gücümüze güvenmek ya da insanlara bakmak değil ama Tanrı'dan güç alarak yaşamak konusunu biz sürekli vurguladık. Saul işte bu anlamda zayıftı. Saul bu anlamda gerçekten Tanrı'nın istediği nitelikte bir yüreğe sahip değildi, bir imana sahip değildi. O nedenle Saul'un adı zaten iman kahramanları arasında geçmiyor.
0: Evet.
2: Senin de bildiğin gibi. Kendisi sadece İsrail'in ilk kralı olma ünvanına sahip, fakat birkaç denemeden sonra Saul'un yetersiz olduğu Tanrı tarafından tasdik edilmiş olduğu, zaten Tanrı biliyordu Saul'un aslında onun isteğine uygun bir kişi olmadığını, fakat aslında bunun tasdik edilmesi de gerekiyordu halkın gözü önünde. Hı-hı. Gerçekten Saul birkaç olayda sınandığı zaman Tanrı yerine insandan korkarak,
0: evet,
2: kendi yüceliğini düşünerek, hı-hı, sanki bu krallık ona Tanrı tarafından verilmemiş de kendi doğal hakkıymış gibi, bu halk da sanki Tanrı'nın halkı değil de kendi halkıymış gibi tavırlar sergilemeye başlayınca, kendi kararlarını, evet, vermeye başlayınca Samuel ona geldi ve dedi ki krallık senden bugün alındı ve Tanrı onu senden daha iyi birine vermeye karar verdi. Ve Saul ondan sonra tabii büyük bir hüsrana uğradı ve ondan sonra tabii Davut'un sahneye girdiğini görüyoruz. Ve Davut gerçekten de Tanrı'nın isteğine uygun, onun gönlüne uygun bir adam olarak, bir iman adamı olarak Saul'dan sonra ikinci kral oldu.
0: Evet, Samuel peygamber bir yine kral seçecekti. Çünkü dediğin gibi Tanrı Saul'u reddetmişti. Aslında ilginç, Saul önce kral olmak bile istemiyordu. Yani o kadar önemsiz görüyordu bu işi. Ama kral olduktan sonra evet gururlandı, büyüdü ve her şeyi kendi başına yapabileceğini düşündü. Kendi gücüyle çözebileceğini düşündü. Kahinlerin yapması gereken işi bile kendisi yaptı. O yüzden Tanrı Saul'u reddetti. Davut'un seçilmesi de aslında çok ilginç bir olay değil mi? Yani orada da Samuel'in, Tanrı'nın Samuel'e ilginç bir şekilde konuştuğunu görebiliyoruz. Çünkü Tanrı Samuel'e dedi ki İşay'ın oğullarına bak, onlardan birini kral olarak atayacağım. Ve orada neyi görüyoruz? Samuel işte Eliyav'ı gördü. İşay'ın oğullarından biri. O da herhalde yine böyle güçlü, yakışıklı, iyi gözüküyordu. Ancak yani Samuel çünkü Eliyav'a baktığı zaman ne dedi? Bu Rabbin önünde duran bu adam herhalde Rabbin mesettiği kişidir diye düşündü. Çok ilginç. Yani biz düşünebiliyoruz. Şu bu işi yapabilir, bu kişi bu işi becerebilir ya da ben bu olayın böyle iyi olduğunu görüyorum, düşünüyorum ve böyle davranabiliriz, böyle yapabiliriz diye düşünebiliriz. Ancak Rab Samuel'e farklı bir şekilde seslendi ve ona şöyle diyor. Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma, çünkü ben onu reddettim. Rab insanın gördüğü gibi görmez, insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar dedi. Bu çok önemli, bildiğimiz, amin, ezberlediğimiz bir ayet. Gerçekten de evet, Eliyahu yakışıklı gözüküyordu. Yine abisi gibi, Saul gibi pardon, uzun boyluydu. Ancak Tanrı onu seçmedi. Dışarıdan göründüğü gibi değildi. Yani bilmiyorum Alper, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Biz de sürekli insanları dış görünüşüne göre değerlendiriyoruz. Ama Rabbin görüşünü almıyoruz. Rabbin görüşünü, bakışını bence istemeliyiz diye düşünüyorum. Bu konuda sen ne düşünürsün? Yani Rab Davut'u seçmeden önce böyle bir kelime, böyle bir ifade kullanıyor.
2: Evet, kesinlikle imanımızın kaynağını çok iyi ifade eden bir sözcük. Rab dış görünüşe bakmaz. Niye baksın? Değil mi Daniel? Evet. Yani dış görünüş Tanrı için nedir ki, ya da Tanrı için ne yapabilir? Dış görünüş Tanrı için kullanışsız bir görünümdür. Görünüm, evet. Fakat Tanrı yüreklerde çalışan, yüreklerde işleyen bir
0: en
2: Tanrı.
0: En ince, en derin yerleri bile orada görüyor.
2: Tabii Tanrı, çünkü ruhunu ne diyor, yüreğimize koymayı vaat eden bir Tanrı'dır. Yüreklerimizde çalışmak isteyen bir Tanrı olduğu için yüreğe bakar doğal olarak. Fakat bizler tabii üç boyutlu bir dünyada yaşadığımız için maalesef gerektiği gibi yüreğe bakmıyoruz. Çoğu zaman dış görünüşe
0: zaten
2: bakıyoruz.
0: Zaten görmemiz de zor herhalde bizim,
2: evet,
0: yüreği.
2: Doğru, yüreği ancak dediğin gibi Rab görür. Biz dış görünüşe bakarak aldanıyoruz. Tıpkı İsrail halkının da aldandığı gibi, hatta Samuel'in. Bir de demin dediğin, evet, gibi aldandığı gibi dış görünüşe, boya posa baktığı zaman işte o Davut'un abisinin gerçekten uygun bir kişi olabileceğini düşündü. Ama Saul için de öyle düşünmüştü. Ama Saul için ne olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir hüsran kaynağı oldu ve diyor ki Samuel Saul için sürekli üzüldü. Yani Saul'un düştüğü durum Samuel'i de üzdü. Çünkü bir büyük bir umutla Saul da başlamıştı. Başlangıcı iyiydi. Hatta Saul da belli durumlarda alçak gönüllülük gösterdiğini de, evet, okuyoruz. Ama bu alçak gönüllülük süre gelmedi. Tanrı'yı yüceltmeyince işte onun yerine Davud'un seçimi söz konusu oldu. O nedenle yüreğe bakan Tanrı Davud'un abilerinde istediği yüreği görmedi. Ama Davud da gördü. Yani 8 oğul arasındaki en küçüktü Davut, biliyorsun. Ve çok enteresan, İşay'ın oğulları arasında 7'sinin arasında yoktu. Yani Samuel, evet, o gün bütün oğullarını çağır demesine rağmen 7 oğul hazır bir şekilde Samuel'in önüne dikilmiş olmasına rağmen, yani oğul bile sayılmıyor neredeyse İşay tarafından. İşte bir tane daha var. Hatta
0: önemsiz biri gibi,
2: abisinin
0: yani
2: de deyimiyle 3-5 koyunu bırakıp de buraya mı geldin diyor başka bir. Demek ki az sayıda bir koyunun, az sayıda bir sürünün çobanlığını yapan, önemsiz, ailede saygın görülmeyen, ufak tefek bir görünüşe sahip bir kişiydi Davut. Ve gerçekten babası dahi onu, değil mi, yeterli nitelikte görmemesine rağmen göksel babası onun yeterli nitelikte olduğunu gördü ve dedi ki Samuel, Rab bunların hiçbirini seçmedi. Evet. Yani 7 oğul da önünden geçti. Başka biri daha yok mu deyince İşay Davut'u çağırtmak zorunda kaldı ve Davut Samuel'in önüne geldiğinde Rab Samuel'e dedi, işte seçtiğim kişi budur. Onu yağla meset, onu İsrail kralı olarak Saul'un yerine atadım.
0: Ve orada aslında dediğin gibi çok ilginç bir olay oluyor. Samuel Davut'u seçtikten sonra öyle okuyoruz. Diyor ki Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Düşünebiliyor musunuz? Senin de dediğin gibi gerçekten sıradan bir kişiydi. Bunu zaten Davut daha sonraki zamanlarda da çok defa dile getiriyor. Sıradan biriydi. Bir çobandı. Sürüyü güdüyordu. Önemsiz biriydi. Ama Tanrı Davut'un yüreğine baktı. Davut'un yüreğini gördü. Onun yüreğindeki aslında imanı gördü. Çünkü Davut herhalde o kuzuları, koyunları, başka diğer o hayvanları otlatırken sanıyorum Tanrı'yla çok iyi bir zaman geçiriyordu. Ona yakındı. Sürekli Tanrı'ya sesleniyordu. Herhalde geceleri gökyüzüne baktığı zaman, yıldızlara bakarken Tanrı'yı düşünüyordu. Tanrı'nın sözlerini düşünüyordu. Tanrı'nın yaptıklarını düşünüyordu. Birçok mezmurlarda bunu okuyoruz. Örneğin mesela Mezmur 63'te benim de çok sevdiğim mezmurlardan bir tanesi, şöyle okuyoruz orada, diyor ki ey Tanrı sensin benim Tanrım, seni çok özlüyorum, canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum, kutsal yerde baktım sana, gücünü görkemini görmek için. Ve sonra şöyle devam ediyor Davut. Diyor ki, yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun. Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır. Sağ elin bana destek olur diyor. Ve yine İncil'de okuduğumuz kadarıyla Rabbin gönlüne uygun bir kişiydi. Rabbin istediği bir kişiydi Davut. O yüzden Tanrı Davut'u seçti ve bunda da ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Aslında hemen Davut, evet, daha henüz kral seçilmemişti ama hemen çok hepimizin iyi bildiği bir olay var. Davut'un işte Golyat'ı öldürmesi olayı var. Burada da çok büyük bir iman örneğini görüyoruz Davut'un hayatında. Ama istiyorsan bu Davut ve Golyat örneğini ara verelim. Kısa bir aradan sonra istiyorsan Alper, bu Davut ve Golyat'ın durumunu biraz bakalım. Oradaki iman hareketini biraz görelim. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. İstiyorsanız bir kahve, bir çay alabilirsiniz kendinize. Aradan sonra görüşeceğiz.

0: Maranatha.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranatha adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranatha'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
0: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranatha.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranatha'da.
3: Radyo Maranatha hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranatha, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranatha.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara vermiştik. Davut'un peygamber olarak seçilmesi, mesedilmesinden bahsetmiştik. Ama tabii Davut henüz daha kral olmadı. Kral olmasına kadar daha çok vakit vardı, daha çok yaşayacağı, deneyimleyeceği olaylar olacaktı. Ama onu söyledik aradan önce, Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde inmişti. Artık Samuel tarafından Davut mesedilmişti ve görevine başlamıştı. Bundan önce evet, Alper sen bir şey söylemek ister misin? Goliath'ı öldürecekti ama yine yaşadığı bazı zorluklar vardı. Evet, mesedildi, kral olacaktı, İsrail'in kralı olacaktı ama birçok zorluklar ondan önce onun hayatında görüyoruz.
1: Evet, Davut'un yavaş yavaş İsrail tarihinde sahneye çıkmaya başladığı zamanlardı Daniel. Özellikle Saul'un kral olarak reddedilmesinden sonra şunu okuyoruz ki bu çok önemli bir söz. Rabbin ruhu Saul'dan uzaklaşmıştı, evet, diyor. Yani bu mesedilmişliğin artık kalktığını, Saul'un artık seçilmiş kral olarak Rabbin gözünde artık değerinin kalmadığını, evet, görüyoruz ve şimdi Rabbin ruhu ondan uzaklaşınca kötü bir ruhun Saul'a zaman zaman gelip ona acı çektirdiğini, hı hı, okuyoruz. Ve gerçekten işte o sıralarda bana lir çalacak birini bulun diye Saul böyle bir istekte bulunuyor. Çünkü kötü ruh ona geldiğinde lir ile rahatlamak, hı hı, istiyordu. Ve Saul'a Davut'tan bahsettiler ilk defa. Hı hı. İşte yakışıklıdır, akıllıca konuşur, Rab onunladır, iyi lir çalar, hı hı, diye onu övdüler. Ve Saul İşa'ya haber gönderdi. Oğlun Davut'u bana gönder, benim için lir çalsın. Ve gerçekten Davut geldi. Saraya ilk defa gelişi, Saul'la ilk defa tanışması, hı hı, Saul bilmiyor aslında Davut'un henüz kral olarak mesedildiğini. Davut bunun farkında ama efendisi olarak Saul'u görmekte. Yani Tanrı müthiş bir aslında deney ortamı hazırlamış gibi. Yani gene Saul'un altında Davut'u alçaltmak, hı hı, istiyor Davut'u, denemek istiyor.
0: Yetiştirmek
1: istiyor. Hı. Evet, aynen öyle. Ve Davut gerçekten de lir çalmaya başladı. Saul'un hizmetinde çalışmaya başladı. Ne zaman kötü bir ruh gelse diyor, Davut lir çalardı ve o da kendini iyi hissederdi. Yani lir çalarak aslında kutsal ruhun gelişiyle ilgili İlk defa biz burada kutsal kitapta bir nasıl diyeyim ipucu görüyoruz. Aslında tapınmanın başlangıçlarıdır, hı-hı, Daniel. Kutsal kitapta tapınma hizmetinin ilk aşamasını Davut'la birlikte atıldığını gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü lir eşliğinde muhtemelen Rabbi yüceltiyordu ve kutsal ruh orada etkin bir şekilde o ortamda çalışıyordu, hı-hı, ve kutsal ruhun etkin olduğu ortamda kötü ruh duramıyordu ve kötü ruh firar ediyordu ve Saul rahatlıyordu. Yani biz de hamdolsun gerçekten ezgilerle bugün, hı-hı, kilisemizde Rabbi yücelttiğimizde aslında ne kadar değerli bir hizmet yaptığımızı anlayabiliriz. Evet. O nedenle Davut da tapınmacıların bir atası gibi görülür kutsal kitapta. Kendisi çok iyi bir tapınmacıydı. Hı-hı. Demin de senin de okuduğun gibi pek çok mezmurlar, evet, yazmıştır hayatı boyunca, hayatının farklı evrelerinde.
0: Bir kısmı dediğin gibi ilahiler belki olabilir. O şekilde Tanrı'yı lir çalarak yüceltmiştir dediğin gibi.
1: Kesinlikle, hı-hı, öyle. Ve gerçekten Rab onunla birlikteydi. Aslında Davut'un lir çalmasındaki olay değildi. Hı-hı. Davut iyi lir çaldığı için değil, Rabbin ruhu onunla birlikte olduğu için. Evet. Çaldığı lir aracılığıyla kutsal ruh çalıştığı için Saul rahatlıyordu. Bu olayla birlikte yavaş yavaş Saul onu sevdi, hı hı, diye okuyoruz. Yani Saul Davut'u sevdi çünkü Rab onunlaydı ve onu hizmetinde kalıcı olarak almak için babasından izin istedi. Böylece artık sürekli Saul'la birlikteydi, hı hı, Davut. Ve ondan sonra Goliath'ın olayına geçebiliriz, hı, dilersen.
0: Tabii, ama o arada da aslında arada yine aynı zamanlarda yavaş yavaş da tabii Goliath'ı öldürdükten sonra sanıyorum Davut'u öldürmek istedi. Yani ona lir çalarken, ezgiler sunarken, ilahiler çalarken herhalde oklar fırlatarak zaman zaman Davut'u da öldürmek istedi. Ama ondan önce işte en önemli olaya geçelim. Davut'un Goliath'ı öldürmesi, yani bu da çok büyük bir hikayedir. Bir iman adımıdır. O yüzden Davut'u biz işliyoruz. Kendisinden uzun uzun olan bir dev olan Goliath'ı nasıl yendiğini biz 1. Samuel kitabında 17. bölümde görüyoruz. İstiyorsanız siz de oradan takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz İsrail halkıyla Filist halkı arasında bir düşmanlık vardı. Filist halkı sürekli İsrail halkını tehdit ediyordu ve onlara karşı geliyordu. İşte bu olay bundan sonra ortaya çıkıyor ve orada Goliath adında bir dev ile karşılaşıyoruz ve bu dev aslında savaş yapacaklardı ve Goliath İsrail ordusuna sesleniyor. Neden savaş düzeni aldınız? Ben Filistliyim. Sizse Saul'un kölelerisiniz diyor onlara. Eğer aranızdan karşıma çıkacak birini bulursanız gelin dövüşelim. Eğer beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz. Yok ben üstün gelirsem o zaman onu yok edebilirsem siz bizim kölemiz olursunuz. Bize kulluk edersiniz diye bir meydan okuma yapıyor Goliath. Ve aslında gerçekten de bu meydan okumanın karşısında durabilecek herhalde çok fazla kimse yoktur. Bütün gün kaç gün şu anda tam hatırlamıyorum ama sürekli olarak her zaman İsrail ordusuna meydan okuyan bir Goliath'ı görüyoruz. Sürekli çıkıyordu ve ilginç, Saul ve İsrailler de çok korkup dehşet içinde kaldılar diye okuyoruz. Çünkü kaç metreydi Alper, hatırlıyor musun onun?
1: 3 metre olduğunu okuyoruz. 6 arşın bir karış, yaklaşık 2.9 metre olduğu not edilmiş. Yani 3 metrelik bir devdi gerçekten.
0: Her gün aynen. Yani 3 metrelik bir dev senin karşına çıkıyor ve oradaki insanlara meydan okuyor. Yani yine insansal açıdan baktığımız zaman kim karşı durabilir, kim karşı koyabilir? Çok zor ve gördüğümüz gibi hem Saul, yani o kadar boyu uzun olmasına rağmen, güçlü olmasına rağmen, İsrail'in kralı olmasına rağmen hem Saul hem de işte bütün halk diye de görüyoruz, okuyoruz. Goliath'ı gördükleri zaman onun önünden korkuyla kaçıştılar. Alper, sence yani İsrail halkı ve Saul neden korktular? Yani neden kaçtılar, neden hiçbir şey yapamadılar? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet Daniel, 40 gün boyunca diyor, sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu Filistli Goliath. Ve dediğin gibi 3 metrelik bir dev, kendisi diyor doğuştan beri savaşçıdır. Yani Saul Goliath'ı tanımladığı zaman Davut'a onu tanıtırken böyle söylüyor. Kendisi çok vahşi bir adamdı. Muhtemelen pek çok yiğidi öldürmüş. Evet. Yani savaş meydanlarında ömrü geçmiş. Gücü, kuvveti yerinde, tecrübeli. Üstelik yani onun dengi olan bir asker de yok. Çünkü 3 metrelik bir deve karşı en iyi asker bile ne kadar mücadele edebilir? Bu nedenle tabii İsrail ordusu da kendine bu kadar bu denli güvenebilecek bir kişi yoktu.
0: Aslında şey, pardon lafını kestim ama şöyle de okuyoruz. Yani İsrail'in oğulları vardı ve onların diyor 3 büyük oğlu Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Yani hepsinin savaş deneyimi vardı. Ama dediğin gibi gerçekten bu 3 metre kadar bir kişinin karşısında duracak kadar güçleri ve cesaretleri yoktu. Ve Davut da dediğin gibi onların arasında en küçükleriydi. Yani hiç Goliath'ın karşısına çıkabilecek kadar bir gücü yoktu normal şartlarda.
1: Evet Daniel, aslında şimdi biz bu olaya baktığımızda neden Tanrı'nın dış görünüşe değil diye yüreğe baktığını çok iyi anlıyoruz.
0: Değil mi?
1: Yani dış görünüşe bakılsa bile işte dediğin gibi Davut'un en büyük abi Eliyaf ve diğer iki büyük abiyi, onlar ordulardı. 3 tane Davut'un abileri Saul'la birlikteydiler ve 40 gün boyunca bu Goliath'ın meydan okumasını dinlediler ve sessiz kaldılar. Neden sessiz kaldılar, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar da İşay'ın oğlu değiller miydi? Onlar da Davut'tan daha büyük, daha iri yarı kişiler değiller miydi? Hı-hı. Neden onlar ortaya çıkmadılar? İşte çünkü o yürekteki iman boşluğundan dolayı. Hı-hı. Yürekte bir zayıflık, Rabbe güven olmadığı için, hı-hı, Daniel o devin karşısına çıkmak için kendilerinde Rab'den gelen bir güven görmediler. Hı-hı. Diğer İsrailliler de aynı şekildeydi. Maalesef hakimler döneminden de gelen, hı-hı, bu imansızlık fırtınası mı diyeyim artık, hı-hı, İsrail halkında bayağı bir yayılmıştı. Hı-hı. İmanını bulmak gerçekten herhalde o dönemde çok zordu, hı-hı, diye düşünüyorum. Hani Samuel gibi, Davut gibi, hı-hı, tek tük İsrail halkı içerisinde iman kıvılcımlarının, hı-hı, ateşlerinin yandığı çok az sayıda, hı-hı, İsrailli vardı ve koca İsrail ordusunda bulunmaması büyük bir acı, büyük bir utançtır İsrail halkı için.
0: Yani tanrılarını yeteri kadar tanımıyordu da diyebiliriz. Tanımıyorlardı belki, böyle söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki programlarda da söz ettiğimiz gibi, yani Yeşu döneminde de aynı şekilde büyük bir ordu vardı. Karşılarında yine güçlü kişiler vardı. Ama o iman ve Tanrı'nın neler yapabileceklerine olan güven onları zafere kavuşturdu. Evet, burada da evet Davut'a baktığımız zaman Davut biliyorsun geliyor bu savaş meydanına ve orada aslında çok ilginç bir kelime kullanıyor Davut. Bu çok ilginç, benim de çok hoşuma giden bir söz. Davut yanındakilere diyor ki, yani bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Yani bu söz beni çok etkiliyor her zaman için. Yani bu evet 3 metre boyunda olabilir, çok güçlü olabilir, gücü her şeye yetiyor gibi gözükebilir ama hani bu kim ki karşıdaki bu kişi o kadar güçlü olmasına rağmen yaşayan Tanrı'nın ordusuna nasıl meydan okuyabilir? Çünkü Davut gerçekten de Tanrı'ya çok bağımlıydı, Tanrı'ya güveniyordu ve bu sözü söyledikten sonra ilginç bir şey, yani abileri Davut'a öfkeleniyorlar. Yani sen çobansın ya, dediğin gibi Alper sen de söz etmiştin. Yani çöldeki 3-5 koyunu kime bıraktın? Ne işin var burada? Sen bir çobansın. Buraya savaşı görmeye mi geldin? Ne kadar kendini beğenmişsin sen gibi sözlerle aslında Davut'u aşağıladılar. Ve onun kötü yürekli olduğunu düşündüler. Davut ise sadece bir çobandı. Ama bu çobanlık döneminde Tanrı'yla da birçok zafer kazandı. Hatırlarsan birkaç hayvan öldürmüştü değil mi Alper? Söz edebilir misin? Kimleri öldürmüştü? Hangi hayvanları öldürmüştü daha doğrusu?
1: Evet, Davut, yani abisinin bu kadar panik olması çok enteresan değil mi? Yani Davut'un diyor adamlarla konuştuğunu görünce öfkelendi. Aslında Davut bir şeyler yapabilir mi diye belki içinden bir korkuyusunu da orada saklayamadı. Çünkü Davut'un yani imanlı olduğuna dair herhalde abisinde ya da ailesinde belli bir kanı belki oluşmuştu. Yani Davut gerçekten senin dediğin gibi büyük bir kıskançlık duydu. Yani Tanrı'nın halkı için kıskançlık duyan bir yüreğe sahipti. Yani bir Filistli var, kendisi sünnetsiz. Yani sünnetsiz ne demek? Tanrı'nın halkın dışında olan.
0: Evet.
1: Yani o dönemde bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, İsrail halkını diğer halklardan ayıran bir işaret olarak İbrahim'den bu yana bir sünnet işaretini Rab halkı için belirlemişti. Yani doğan her bebek, her erkek çocuk 8 günlükken sünnet edilerek Tanrı'nın halkına girerdi ve Davut da sünnetliydi. Yani ve diğer İsrailler gibi Tanrı'nın halkındandı ve bakıyor ki Goliat sünnetsiz. O dış görünüşe bakmıyor. Çok enteresan değil mi? 3 metrelik olduğuna bakmıyor. Baktığı şey şu: sünnetsizdir bu adam. Yani ne demektir? Tanrı'nın halkından değil ki. İsterse 5 metre olsun. Yani
0: Tanrı onun yanında değil.
1: Tanrı onunla birlikte değil ki, ama biz ise yaşayan Tanrı'nın ordusuyuz. Biz ise yaşayan Tanrı'nın halkıyız. Biz sünnetlileriz diye aslında ayrımı bu şekilde yapan bir Davut görüyoruz.
0: Evet.
1: Boyla posta değil, sünnetli mi sünnetsiz mi diye ayrım yapan, iman temelinde kişiyi yargılayan bir Davut'u görünce tabii Davut bu nedenle kıskançlık içerisinde meydana atılıyor. Çünkü bakıyor ki kimse yok. Ben tek başıma da olsa bu mücadeleyi veririm. Hangi hayvanları öldürmüştü diye sordun. Kendisi çobanlık yaparken Tanrı tarafından deneyimlendirilmiş bir kişiydi. Ayı öldürmüştü, aslan da öldürmüştü. Kurdun ağzından diyor ben koyunumu kuzumu kaparım. Ve Tanrı bunlarda yaptığı gibi beni de bu Filistin'den kurtaracaktır diye müthiş bir imanla adım attı. Daniel ve imanın ödülünü hepimizin bildiği gibi çok harika bir şekilde aldı.
0: Gerçekten de Tanrı'yla yaşadığı bir deneyim vardı Davut'ta. Tanrı'nın neler yapabildiğini kendi hayatında, dediğin gibi aslanı da ve ayının ağzından da hayvanlarını kurtarmıştı ve Tanrı'nın gücünü biliyordu. Ona olan imanı büyüktü ve böylece ne aslında ona Davut'un sonunda kabul ettiler ve Goliat'ın karşısına çıkarken askeri o elbiseleri, o teçhizatları verdiler. Ancak Davut onların altında eziliyordu çünkü daha küçüktü ve o kadar bu eşyaları taşıyacak gibi değildi. Ve ilginçtir, sadece kendi sapanı ve işte belki DNA'yı yanında vardı. O sapanla beraber Goliat'ın karşısına çıkıyor. Ve düşünebiliyor musun? Yani karşısındaki Goliat yani ona şöyle söylüyor. Diyor ki ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun diyerek kendi ilahlarının adıyla diyor Davut'u lanetledi. Ve hemen dedi gel hadi çık

0: Ancak bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum diyor. Yani böyle bir iman var ve diyor ki sonra Rab seni elime teslim edecek, seni vurup başını gövdenden ayıracağım diyor. Ve burada Davut'un Rabbi ne kadar savunduğunu görebiliyoruz gerçekten. Diyor ki ben her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Yoksa yani ben bir hiçim ama Rabbin gücüyle her şeyi yapabilirim. Çünkü her şeye gücü yeten bir Tanrı'ya iman ediyorum. Ve o Tanrı seni benim elime teslim edecektir diyor. Bu harika bir iman değil mi Alper'cim?
1: Amin. Yani evet Daniel gerçekten de harika bir iman. Sadece 5 çakıl taşı seçti. Kendisi Saul'un verdiği zırhları da istemedi. Evet. Çünkü bunlara alışık değildi diyor. Muhtemelen çok büyük geldiler ona. Hani bizim çocuk kitaplarında falan resim vardır. Hı hı. Küçük bir Davut üzerine çok büyük şeyler oturtulmuş. Yani bunları istemedi. Çünkü bunlara ihtiyacı olmadığını biliyordu. Hı hı. Ve senin okuduğun ayetlerden ben de devam etmek istiyorum. Altta özellikle benim de çok sevdiğim ve bizim temamızla aslında bağlantılı olan 47 ve 48. ayette diyor ki bütün bu topluluk Rabbin kılıçla mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü evet. Savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Bunu Yeşuda da görmüştük biz önceki bölümlerde ele aldığımız. Yeşuda da aynen savaş Rabbin savaşı olduğunu Tanrı ona anlatmıştı. Ve kılıçla mızrakla kurtarmamıştı Yeşu'nun dönemindeki İsrailleri de.
0: Evet.
1: Hatırlarsan Eriha'dan bahsetmiştik. Eriha'da 7 defa döndüler 7. gün ve kılıçsız, mızraksız o bütün o surlar döküldüğü gibi, yerle bir olduğu gibi şimdi de Davut aynı imanla bu devin üzerine yürüyor ve görüyoruz ki sadece bir taş ile dağarcığına doğru sokup bir taş çıkarttı, sapanla fırlattı ve taş Filistin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Hı hı. Koca 3 metrelik bir adam dereden alınan bir çakıl taşıyla öldürüldü. Hı hı. Değil mi? Yani ben köpek miyim ki üzerime geliyorsun diye alay eden bu adam gerçekten de sonuçta bir taşla öldürüldü. Çünkü kendi ağzından çıkan sözle yargılanmış oldu ve Davut da gene kendi ağzından çıkan sözle onurlandırılmış oldu. Hı hı. Yani Rabbi onurlandırdı ve müthiş bir şekilde zafer kazandı ki bu zafer çağlar boyunca değil mi konuşulan, öğretilen, bütün kültürlerde de aslında bilinen, sadece Hristiyan evet. çevrelerde değil ama Davut ve Goliat'ın hikayesi dendiğinde genel olarak Tanrı'yı tanıyan, ya Tanrı'yı tanıyan değil mi, Tanrı'ya inanan bütün çevrelerde bir örnek olarak öğretile gelen bir gelenektir aslında aynı zamanda.
0: O zaman ruhsal olarak şöyle düşünüp programımıza son verelim. Yani karşımızda evet bizim kendi gücümüzle yenemeyeceğimiz devler olabilir değil mi sevgili Alper'cim? Yani gücümüz yetmeyebilir, biz karşı koyamayabiliriz ama Davut gibi Rabb'e güvendiğimiz zaman, ona iman ettiğimiz zaman ve Tanrı'yla ilişkimiz iyi olduğunda, çünkü Davut'un Tanrı'yla ilişkisinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Onun neler yapabileceğini, çok fazla güvendiğini görüyoruz. O kadar güven bizde de olursa, böyle bir güven bizde de olursa, o zaman bizler de karşımızdaki olan Goliat'lar, yani zorluklar, sıkıntılar, kaygılar ve problemlerin üzerinden gelebiliriz. Çünkü yaşayan ve diri olan Tanrı Davut'a yardım ettiği gibi bize de yardım edecektir. Karşımızdaki o devleri yere indirmemiz için bize yardım elini uzatacaktır. Böyle harika bir Rabb'e iman ediyoruz ve o bizimle birlikteyse, daha önceki programlarda senin de söylediğin gibi kim bize karşı koyabilir?
1: Amin.
0: Hamdolsun, iyi ki Tanrımızı tanıyoruz. O zaman programımızın süresinin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper katıldığın için.
1: Rica ederim Daniel, benim için her zamanki bir zevk oldu.
0: Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.